尊敬的听众朋友们，大家好，语言天天学栏目，我是阿布多外利穆塔利夫。Hürmetli radyo anlayış dostlar, devlet ortak dilini günde ögüneyli sahibimizni yaktırıp anlaşılan karşılığımız, ben Abdüveli Mutalib. Hao dinlerim pangyom, jintian wo men jixu xueqi di 16 ke de neirong. Jintian wo men xueqi ti huan lianxi juzi. Qing gei wo yi zhang dao ka shi de wo pu piao. Qing gei wo yi zhang dao ka shi de wo pu piao.Yani nimde edo, mağa kashkaya barıdığan poyuzdan karuvat biletiden birini berin, dapto, wo pu piao dap ögünüp bolduk aldım saatte. Nama ye kayi tihuan chan, qin gey wo yi zhang dao ka shi da yin zuo piao. Qin gey wo yi zhang dao ka shi da yin zuo piao. Yin zuo deginimiz orunduk belti, orunduk beltini gösterdi, yin zuo piao.或者是请给我一张到喀什的软卧票，请给我一张到喀什的软卧票。软卧的意思是软卧的意思，卧铺的意思是软卧的意思，软卧的意思是软卧的意思，表示告诉大家。好，继续，我买二十。

我买27号去贵州的票。贵州，贵州，贵州，我把它的干。我买27号去和田的票。去和田的票。和田，那把它的干，还是该把它的干。好，听众朋友们，以上是今天的全部内容，下一期不见不散。Hayır hoş dostlar, kilakatım programımızda görüşkice. Aman boğaysla, hayır hoş.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Ertiyerlik haberler programımızda anlaşımlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 12. günü, Seyşembe. Dehkallar kalendarı boyunca 5. ayının 26. günü.
1: Aval, bu kıdemki programımızın asası mesmallarını tanıştırmız.
0: Çinşavcan, nahiye, şehir, rayonlarının partiye hükümet baş vazifedeki mesullarını terbiyeleş, ikinci kararlı kursda ders ötkende, iktidar, kabiliyetini hakiki östürüp, ıslahat, terakiyat, mokumluğu puhtu türtüke bulup, sosyalistik zamanı ilaşkan Şincanlı cesaret bilen kuruş gerek de tekitledi.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçili Grupsi 2-ci Türkümde ama başkılgan 42 deyiloni Abdülüm Rayonu'nun becerişçiliği tapşırdı.
0: Cungu Nefit Tabi Gaz Gorohi, Cungu Nefit Kimya Sanayeti Gorohi, Şincan'daki Nefit Tabi Gaz kıdırıp tekşürüş eçi salmakını zorayıp Nefit Tabi Gaz zapsını köpeytip mesulatını aşırışkan bütün küş bilen hakiki türtükü boldi.
1: Birinci pəsildi, Abdülüm rayon boyca 62,107 sodu sanatçı yandın köpeydi.
0: Abdülüm rayonunun en güzel cay yedilik edebiyat sənət keçilikinin icadiyyat repetisiye hizmeti tamamlandı. Patarıda Şincan'daki tamaşıbılla bilen yüz görüşüdü.
1: 2026 yıllık kalıptaşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının Bayınğulun oblastı şöbü müsabıq rayonuda pitayı qobıl qılış, yığış hizmeti tamamlandı. Əmdi xəbərlə anlaqla.
0: Stansımız xəbri. Abdülüm rayonluq partiya komitetinin şücəsi Çinşavcan Tönügün Nahiye şehir rayonlarının partiye hükümet baş vazifedeki mesullarını terbiyeleş, ikinci kararlı kursda ders ötüp, baş şuji Xi Jinping'in nahiyeni idare kılıç doğrusudaki mühim bayanlarını çoğun öğrenip, zıtçılaştırıp, nahiye şehir rayonlar partiye hükümet baş vazifedeki mesullarının iktidar kabiliyetini hakiki gösterip, tırışıp siyasi zirek adem, terakkiyatının yol açıkçısı. Ammanın semimi sırdışı, benzinin başlamcısı bulup, nahiye iktisadi ve cemiyetinin yukarı süpetli terakiyatı puhtu türtüke bulup, sosyalistik zamanı ulaşkanı Şincan'ı cesaret bilen kurup çıkışını çördüm, çoğunkur ses deyimlilik deriz sözledi. Çinşavcan bunlarını görsetti. Nahiye şehir rayonlarının partiye hükümet baş vazifedeki mesulleri, partiyanın nahiyede hakimiyet yürgizçideki kulluk vekil, Şincan'ın cemiyet mokumlu türtüke buluştu ki, muhim küç. Siyasi iktidarının aşırışını birinci orungu koyuştu için durup, işkini tikleşinin el kuluğuç ehemiyetini çoğunkuru özleştiriş, işkini kogdaşını katli iş aşırışını ali siyasi prinsip ve tüp siyasi kaidi kılıştı için durup, partiyeli bulgan mutlak sadıklıkını emeli hareket arkalık emelde körüstüşü. Xi Jinping yeni devir cungucu sosyalizm ideyası arkalı kalıpnı mücessemleş ruhunu tavlaşta kılçı boşaşmayı çıntırıp baş şuji Xi Jinping'nin Şincan hizmeti doğrusudaki mühim sözü mühim yol yorukı tesliki yol yorukunun ruhini hakiki ögünüp doluk özleştirip puhta emeliyleştirip yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılıç tedbirini doluk delcayda umumi yüzlük ızıçılaştırışkı küçep Şincan hizmetinin baştan ahırı doğru yönelişte ilgirlişiye hakiki kapaletle kılışı gerek. Çinşavcan bunlarını tekitledi. Yukarı süpetlik terakiyatı türtüki buluşunu tizletiş, sosyalistik zaman ilaşkan Şincan'ı cesaret bilen kuruşta, zimri giyilip işleş, işkılıp netice yartışka, doğru siyasi netice karışık arkalık yetekçilik kılış şart. Baş şuji Xi Jinping'in doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüstüş, doğrusudaki mühim bayanlarını çoğunkuru ögünüp, ızıçılaştırıp, halık ammasını baştan ahır kalıp törüge koyup, öz emeliyetini mevka kılıp, kalıp törüge koyup, öz emeliyetini mevka kılıp,

0: ularını bir xətər azadı makalışış muhiti bilən təmirlədi. Yıqında bir cüb sögəlsiman burulluq aqqu bu yerdə muvaffaq yetlikalda 5 aqqu balısını tuxumdan çıxardı. Qulcuna əkəsi aqqu bulaq mənzi rayonunun başqurğusisi Xən Şillin bundaq dedi. Yəni 2 aqqu azır uvusda tuxum besvatıdır. Kilər ayda onların balısını görüşünü ümit qalımız.
1: İstansımız muhbiri balığını xəbər qıdıdı. Abdanım rayonunun en güzel cay yanılı bizden Şincan temizdiki kurban yetlik edebiyat senel keçilikinin icadiyet repetisiye hizmeti tamamlandı. Patarıda Şincan'daki tamaşıbırla bilen yüz görüşüdü. Keçilik, Cumhurhan Millet Ortak Gevdesi enini müstakemleşni, asası liniye kılıp tök çoğun bölekki bilingen. Nakşusul, çalğu, körünüşlik, şiiri, drama. Serik Katarlık, köpkülü şekiller arkalık, Şincan tüpürükünün cüşkün hayatı küçü ve her millet amısının vaktilik durmuşu namayen kılınıdı. Keçilik'nin icraiye rejissori Rızvan Gül İbrahim, Keçilik'nin kurban yiğit mezgilde tamaşı bulabilen yüz görüşlük Allah'ın tonuşturup mandak dedi. Ötlükü namayen kılınıdı. Her kaysi rayulla, ülkelerden gayri maddi medeniyet mirasları varisleri, artistler ve sanatkarlarına teklif kıldık. Ola en yakşı numurlarını her millet halkı takdim kılıp, her millet halkının baktilik durmuşunu namayen kılıdı. Keçilikte hem kelestik nakşı fısılla, hem görünüşlük şiiridir ama icadi nakşı katarlık numurla bulup, gayri maddi medeniyet mirasları varisleri yaş artistler bilen bir sahnede numara uğrulup, Senet tılı arkalık Şincan'daki her millet kalıbının iştipaklaşıp cesaret bilen algı ilgirleştiği kalıp sadasını yetküzüdü. Şincan'ın senet orni Nakşusul Ümgi'nin birinci dercilik artısı Amangül Sıdayak Mündak dedi. Bu kıdemki keçilik de Nakşusul orunla şekilde sahneye çıkıp Münevver Sayat kız yetekçisinin rolünü aldım. Bu manisbeten bir kıdemlik naayeti yeni hem naayeti ehmiyetlik sınak. Ben nakş sadası ve orunla senet arkalık Şincan'ın güzel menzirisi, yine er millet amının hatırcam yaşavatkan, kuşal kuram işlevatkan bekhtiyar kıyafetini canlık namayan kılıç, edebiyat senetinin küçü arkalık Şincan'ın hikayesini yakış sözleşti ümit kılımen. Şincan'ın senet orni, mukam senet ömkinin artısı, ca çen çen mındak dedi. Bütün keçiliknin başlayımısı Nait Roşan, köpçiliknin bu keçilik arkalık güzel Şincan'ın güzellikini, Şincan halkının kızgırlığı, hoşgörülüğümüz.
2: Şincan Yaşıcay
0: Stansımız Kavri Hazır Abdunum rayonuki mənzi rayonları mənzir noxtlarda sayahatçılar naiti köp bolğaçqa cayla mədəniyyət sayahat faaliyyətlərini üzlüksüz beytib, cay-caylardan kəlgən sayahatçılarını texmi xuşal oynaş imkaniyyətik ege qaldı. 2026 yıllık Şincan Bağraş Gülü Şeyhay Longma mədəniyyət sayahat faaliyyəti və ətiyazlıq at bəygisi yıqında başlandı. Memleketin arkayısı caylardan gelip beygigi katlaşkan 110 neçe çevendaz bir meydanda maharet görstüm, at çaptırıp çimpiyonluğuna talaştı. Sürat çeklenmeydiğen 2000 metrelik musabıkının başlanış buyruk tapancısı etleşi bilen çevendazla kamçılarını oynatıp bağdurluk bilen üstünlük talaştı. Musabıkıya katlaşkan mahir Abdurrahman Osman mındak dedi. At minişini 7 yaşında başlagan, hazır 15 yaş kırdım. Atını bek yakşı görmen. Buldur Bağraş Nağyaz'da uda 3 kitim çimpiyon buldum. Bu kitim mu yakşı neticegi erişini ümit. Leoninlik sayacı fenli yö mındak dedi. Nek meydan keyfiyatı ciddi hem hayacanı toldu. At çapkaniki görünüş intayın heybetlikken. Bizgi nisbetten intayın unutulgusuz tesirat buldu. Hazır, Narat Mənzi rayonu bir yıl içindeki en güzel mezgilini kütüb aldı. Tağ cılığızda poreklep yeçilgan yavı güllerden yap yeşil otlak, yıraktaki abbaq karlıq tağ bir göğsün koşup, huddi güzel yögüm resimge okşap kalgan idi. Bu mənzire, nurgun sayacını bu yer gelip mənziri tamaşa kılış, seyli kılış, sürekli tartıp dağka kılışkı celip kaldı. Mənzi rayonu sayahatçılarının təsiratını beytiş üçün Narat yaylıqıdaki Tiyanmo Tayda koyuq xalq örüp adetli sihri küçüğü tolgan toy mürasimi nomorlarını körstüb, cay-caylardan gelgen sayahatçılarga xalq örüp adetli mədəniyetini çökmüş şekilde his kıldırdı.

Ceylilik sayacı şı çonşu mındak dedi. Narat yaylıkı tonci gelişim. Menzirsi bek güzel. Yeri bek kenken. Kazak milletinin toy murasımını görüp naidi kızgarlık iz kıldım. Emmeylerinin Şincan gelip vatinimizin güzel tağ deryalarını görüp yıkışını ümit kılmen. Kaşgar konu şehir nağı kesildi. Cungu Şincan milli çalgu kentide önerbirli kıytırkınıp çalgu yasaba tattı. 27 çoğun türdeki 50 ne çıkardı.

Temperatura 10-16 Celsius gradus kucha. Şihanzda oturhal yağmur yağdı. Temperatura 12-18 Celsius gradus kucha. Sanjida azraq yağmur yağdı. Temperatura 12-16 Celsius gradus kucha. Qumulda hava bulutluq bolup keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 14-31 Celsius gradus kucha. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 19-30 Celsius gradus kucha. Korlida hava bulutluq. Temperatura 16-28 Celsius gradus kucha. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 14-30 Celsius gradus kucha. Atış'ta hava bulutluk bulup keyin ekilidi, temperatura 15-29 Celsius gradus kucha. Kaşkar'da hava bulutluk bulup keyin ekilidi, temperatura 16-29 Celsius gradus kucha. Xotan'da hava bulutluk, temperatura 18-26 Celsius gradus kucha. Ürümçi'de Otur hal yağmur yağdı. Temperatura 8-13 Celsius gradus kıçı bulut. Örmetlik radyo anlıkçıda. Şincan Radyo Televiziya Stansısının ettiyerlik haberler programımızı boyunca anlatış verdik. Bu kitimki programımızın tercümanları Mikray Osman, Arzugül Halık, Van Suci. Muhariri Muhammed Evvel, Geni Kadir. Mesul Muhariri Muhammed Evvel, Geni Kadir. Mesul Muhariri Zulkumar Kurban. Diktörleri Zulfiya Mahmud bilen diyor televiziya stansısının ettiyerlik haberler programımızın anlığınınla rahmet. Sıvı şutin abonçla terminalını çürsünüz. Tekimi köp serhil mezmullardan haberdar bulalaysız.

Hürmetli radyo almağıcılar. Çonkani Teşvikatı programımızın yaxdırıp anışanlarını kızgın karşı alımız. Ben Bilal Cankar. Radyo almağıcılar. Biz bu kadınlık programımızda Xalık Gezeti Obzorçısının Baş Hüce Şi Jinping'nin 20. Növetlik Merkezi İntizam Tekşürüş Komiteti 5. Umumi Yığını Tıkılgan Muhim Sözünün Ruhini Öğünüş İzçillaştırış Doğrusudaki Partiya Merkezi Komitetinin Muhim Tedbir Uğurlaştırımlarını Teğimi Katli Küçlük İzçillaştırayla Emelileştirayla Mozuluk Obzorunu anladığımız. Sosyalistik zamanı birleştirişini asasi cihetten işgaşırış asasını pıhtılaydıgan, umumizde küçeydıgan aşkışlık mezgelge kadem koyganda, kanda kılganda Partiya 20. Növetlik Merkezi Komiteti 4. Umumi Yığını'da tüzülgen ulugvar planı reallıqa aylan durgulu buladı. Tarih ve emeliyat bizge şunu uxturdu ki, bunundaki aşkış partiyada. Aşkış partiyanı umumizde katık idar kılıçta. Partiya Merkezi Komitetinin muhim tedbir uğurlaştırmalarını teximi qatdi küçlük izcillaştırış, emeliyleştirish, hukukunu teximi ilmi ünümlik aldı tüzüm kapsigi solaş. Çeyreklikke karşı duruş görüşüne teximi sägeklik bilen qatdi olgısıl yetiş gerek. 20. Növetlik Merkezi İntizam Tekşürüş Komiteti 5. Umumi Yığınıda Başuji Şi Jinping Partiya ve Devlet İşleri Terakkiyatı Umumliki Stratejilik Yükseklikide turup, teximi yukarı ölçem, teximi emeli tedbirler arkalık, partiyanı umumyüzlük katık idare kılışını olgısıl yetip, 15. 5.

قطعی طرده حرکت دی یخشی کرسد کشیلدن یخشی عملی اشلی کشیلدن بولشتا توغرا سیاسی نتیجه قرشنه ترگزوش و عملی کرستش آشکوش کومونیزم اولاوار غایسی و جنگوچه سوسیالزم ارتا غایسیدن ایغب کتدمو کتمدمو جاندل بلن خلق اچون خزمت کلشت مقصددن چتنب کتدمو کتمدمو پارتیانون لوشن فانگدن سیاستلری و پارتیا مرکزی کمیتیتنان مهم تدبر قرلاشتورملردن یراخلب کتدمو کتمدمو دولت اخوالی و اوز رایونی اوز تارمقنن امیلیتدن آیرلب قالدمو قامدمو پارتیانون برچه و وزیبسنی چخاشورشنی چکش کلب اوزمزنن ایدیاسی و حرکتنی دایم تکشورب ترساق آندن بطن ذهنمیز بلن جنگوچه زمانی ویلاشتورشنی آلغسل جتب تاریخ و خلقنن سنقدن اوتالیدغان لایقتلیک جواب کاغذنی تاپشورالایمیز Partiya Merkezi Komitetinin muhim tedbir oralaştırımlarını izcillaştırış, emellileştirış, partiyanın siyasi intizami ve siyasi kaydısının asasi telbi. İntizam teşürüş, revizya organları 15-5 yıl mezgeledeki nişan vezipilerini işgaşırışını çöğredeb, siyasi nazaretçilikini çonkor ve emeli işlep, konkretlaşkan, delci aydı boğan, daimlaşkan nazaret kılış teşürüşünü küçekkende, çokun partiyanı umumizde katık idar kılışının siyasi tekçilik ve siyasi kapalitik rolüne tekimi yakşı cari kıldırgılı buludu. Başucu Xi Jinping mundaq ta'kidladi. Har qaysi joylar, har qaysi tarmoqlar amaliyotiga birlashtirib, partiya markaziy komitetining muhim tadbir o'rinlashtirimlarini izchillashtirish, amaliyotlashtirishga doir unumli usul va yo'l ustida istoydil izlanishi kerak. Bu haqiqatni amaliyotdan izlash, sharoitga qarab ish ko'rishning ishga talpini to'liq namoyon qildi. Masalan, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirish to'g'risida partiya markaziy komiteti sharoitga qarab ish ko'rishni qayta ta'kidladi. Bazı joylar ekimga qarg'ul ochaya geçti. Boshqalarning o'zek ishligini ko'rib, o'zimi ishildi. Boshqalarning yangi uch xil kasb bilan shug'ullanganligini ko'rib, o'zimi orqada qilishni xolimidi. Hatto amaliyotiga qaramay, an'anaviy kasbni tuvan darajalik kasb, vaqti o'tgan kasb deb bilib, oddiylik chekinib chiqdi. Bular bizni shundoq ogohlantirdiki, amaliyotlashtirishni tutish o'z rayoni, o'z tarmoqining amaliyotidan ayrilgan hamon osonlik shakli o'zgarib ketadi, qiyib ketadi. Maqsad to'g'ri bo'lsa-mu, ijro qilish to'g'ri bo'lmaganligidan aks unum paydo qilib qo'ydi. Yana mamlakat bo'yicha birlik kelgan cho'ng bozor qurilishini cho'ng'ir olg'a siljitishni misolga elishga bo'ladi. Yaqinki yillardan buyon mamlakat bo'yicha birlik kelgan bozor va adil raqobatga to'solg'i bo'lgan belgilama va usullardan 4218 ming korxonalar raqobati, hukumat bir tutash setib olish, xaridor chaqirish, yerlik savdogar chaqirib mablag' jalb qilish qatorliq sohalarda yanada mamlakat bo'yicha birlik kelgan cho'ng bozor qurilishiga to'solg'i bo'ladigan bo'g'iq nuqta, to'siq nuqtalar mavjud. Umumiyat ingini mustahkam turg'izib, yerlik qo'riqchilik va bozor bo'linishini qat'iy tugatgandilar, ondan davlatimiz taraqqiyotining yangi quvvati, yangi afzalligini uzluksiz yaratgan bo'ladi. Partiya Markaziy Komitetining muhim tadbir o'rinlashtirimlarini qat'iy turda kuchli izchillashtirish, amaliyotlashtirish bilan xizmatlarni ijodiy qanot yoydirish ziddiyatlik emas. Partiya Markaziy Komitetining tadbir o'rinlashtirimlari mavqeini butun mamlakatning taraqqiyot umumiyatiga qo'yib tuzilgan bo'lib, umumyuzlik, umumliq, yo'nalish xarakteriga ega. Mavqeini taraqqiyot amaliyotiga qo'yib, amaliyotlashtirishni ijodiy tutgandilar, ondan partiya Markaziy Komitetining tadbir o'rinlashtirimlarining amaliyotlashib, yiltiz tortishiga haqiqiy kapolatlik qilgan bo'ladi. Har qanday xizmatda haqiqatni amaliyotdan izlash, amaliyotdan chiqish qilish kerak. Boshqalarning tajribasidan o'lik oldi foydalanish, yo'qurning vujudini shop etib ko'chirib kelishdan qattiq saqlanish kerak. Har qaysi joylar, har qaysi tarmoqlar butun mamlakat umumiyatidagi o'rnini dal joyda bekitib, sharoitga qarab ish ko'rish, vaqtga qarab ish ko'rishga ahamiyat berib, xizmatlarni ijodiy qanot yoydirib, eng oxirgi unumdan partiya markaziy komitetining tadbir belgilash muddaosi siyosat asl maqsadiga mos kelishiga haqiqiy kapolatlik qilishi kerak. Cho'ng qadam bilan 15-5 yilga otinib, yo'lda ro'yxatdagi partiya markaziy komitetining atrofiga tehimiz ish uyushib, partiya markaziy komitetining muhim tadbir o'rinlashtirimlarini tehimi qat'iy kuchli izchillashtirib, amaliyotlashtirib, qalb va kuchni mujassamlab, har bir lovshangvan, lozikovlarni bo'ysundirsak, biz cho'qim qalbidan yangi g'albiga qarab mo'ngalaymiz. Hurmatli radioamochilar, tovanda Shenhua agentligi muxbirining boshlanish yilida partiyani umumiyatda qattiq idora qilishni o'rinlashtirma qilganda boshuji 3 tehimini ta'kidladi mavzuliq maqolasini anglatamiz. Birinchi oyning 12-kunchi kuni tushdan burun boshuji Xi Jinping 20-chi navbatlik markaziy intizom tekshirish komiteti 5-chi umumiy yig'inida muhim so'z qildi. So'zda o'tgan bir yilda partiyani umumiyatda qattiq idora qilishni qo'lga keltirilgan ko'rinarlilik natijalar to'liq muayyanlashtirildi. Sosialistik zamonaviylashtirishni asosiy jihatdan ish qo'shirishning oshqishliq mazgili ko'zda tutilib, texnik yuqori o'lcham, texnik amaliy tadbirlar orqali partiyani umumiyatda qattiq idora qilishni olg'a siljitib, 15-5 yil mazgilidagi nishon vazifalarini ish qo'shirishni kuchli kapolat bilan ta'minlash uchun strategiyalik o'rinlashtirma qilindi. Bu Shenjongda qizg'in inkas qo'zg'adi. Ko'pchilik mundaq qaradi. Boshuji Xi Jinpingning muhim so'zida vaziyat umumiyatdagi egilangan,
nazar doirasidan ideyasi cho'nqur, mohiyatli mazmuni mo'l bo'lib, partiyani umumimizda qattiq idora qilishni va cheriklikka qarshi turishni cho'nqur olg'a siljitishni tub qo'llanma bilan ta'minladi. Ikkini tiklashdan hal qilgush ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ikkini qo'g'dashni qat'iy ish boshirib, partiya markaziy komitetining muhim tadbir o'rlashtirmalarini texnik qat'iy kuchlik izchillashtirib, amaliylashtirib, huquqni texnik ilmiy unumlik holda

Yadrolik diki partiya merkezi komitetinin merkezlik bir tutaş rehberlik de 2025 yılı partiya stili, batık kuruluşda ve çirikliğe karşı duruş görüşüde görünerlik neticeler kolga geldirildi. Abdunum Rayılık Partiya Komiteti, Partiya Mektibi, Memuriyet Çöyüeni, Partiya Tarihi, Partiya Kuruluşu Okutuş Tetkikat Bölümünün Muavin Müdürü, Dotsent Maci Çanmındak dedi. Partiyanın başkuruş, partiyanın idarkiliş, kancı ünümlik boğan seri, ıhtisadi, içtimai terakkiyatını kapaletlendiriş, şunçuk üçlük buladı. Mengü davamlaşılan sergeklik ve katilikini davamlık sağlap, tekimi yukarı ölçem, tekimi emeli tedbirli arkalık partiya stili paklık kuruluşunu ve çeyreklikle karşı duruş görüşünü çoğunkurlaştırıp, yukarı süpetlik partiya kuruluşu arkalık, yukarı süpetlik terakkiyatı yetekçilik kılıp ve kapaletlik kılıp, doğru stil, doğru kepiyat arkalık iş kılıp, netice yaratıştaki kudretlik erketendirgücü güçünü mücessemleyemez. Başucu Xi Jinping mundaq görsetti. Her kaysa cayla, her kaysa tarmakla emeliyetiki birleştirip, partiya merkezi komitetinin muhim tedbir uğurlaştırımlarını izcilaştırış, emeliyleştirişki dair ünümlik usul ve yol üstü de estaydil izdinişi gerek. Şayar Nahiyelik partiya komitetinin şucisi Joven Huy mundaq qaradı. Partiya merkezi komitetinin muhim tedbir uğurlaştırımlarını izcilaştırış, emeliyleştirish, partiya merkezi komitetinin nopozi ve merkezlik bir tutaş rehberlikini qoldaştiki tüptelip. Şundakla partiya ve xalq işlerinin üzüksüz tereqi qilip ilgirleşidiki muhim tarihi tecrübe. O mundaq bildirdi. Partiya 23 Merkezi Komiteti 4. Umumi Yığınının ruhini çoğunkur izcillaştırıp, emeliyleştirip, yeni tereqiyat ideyasını izcillaştırış, yukarı süpetlik tereqiyat kütürtki buluş, yeni tereqiyat endisisi bərpaqilişini tezletişini zişiyor edip, dikkatini zamanı milaşkan kesip sistemisi bərpaqiliş, şaraitik qarab iş görüp, yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini ravajlandırış. Pütkül xalqının ortaq beyişini puta alğı siljetiş qatarlıq vəzip tələblərge mərkəzləşdirib, aşküşlük asallıqlağa çin qadiləb, siyasi nazarəçilikini küçəkdəb, partiya mərkəzi komitetinin siyaset buyruqlarının ravan bolışıqa, buyruqlarını qatdi icra qılışqa həqiqi kapalatlıq qılımız. Partiyanın başqırış, partiyanın idarə qılışdiki muhim funksiyalik tarmaq bolış süpitimiz bilən, baş hücəyinin partiyanın umumizdik qatıq idarə qılış doğrusdiki oralaşdırım təlbini, təşkilat qızmitinin pütkül cəryani, ərqaz tərəblərdə izcillaşdırımız. İl Qazaq Abdunum Oblastlıq Partiya Komiteti

0: Beijing vakti saat 10.
1: Tanılık yaratış, cepağı çıdap küreş kılıç istiyeledi çın durup, partiyanın baştan ahır, devrinin aldığı menişiğe hakiki kapaletli kılaylı.
2: Vapadarlık hemmeden evzel. Yaşam Allah'ını hürmetleş, kadirleş, ahlak faziletinin namayendisi. Yaşam Allah'ını hürmetleb, yaşam Allah'ı köyünüp, yaşam Allah'ı yardım beriştek cunfa güzel ahlakını evlattan evlatka kaldırıp uzakça devamlaştırayla.
1: Partiya 20-nji kurultayı ruhini astaydıl ögüneyli. Partiya 19-nji kurultayıdan bu yankı 5 yıl, intayın alahide, tolumu özgeci 5 yıl boldi. 5 yıldan bu yan, yoldaş Xi Jinping yadırolukıdaki partiya merkezi komiteti ahvalını közütüp, vaziyetini mülcerlep, toğru yolda çıntırıp, yanılık yaratıp, küreş kılışkı cüret kılıp, Küreş kılışkı mahir olup, bütün partiye, bütün armiye, bütün memleketki her millet halkını iştipaklaştırıp ve yetekleb, keskin, murakkep halkara vaziyet ve arka arkadan gelgen gayet zor, xavp xatar, hırslarga ünümlük takabül durup, cesaret bilen tırışıp ruhi arkalık yeni devir cungucu sosyalizmini üzlüksüz algı sılcıdıp, uzaktan buyan hal kılınmayı gelgen nurgun kıyını meselene hal kılıp, Yıraq kelgüsü münasebetlik, nurgun zor iş, muhim işini vücudu çıkarıp, partiya ve devlet işleri de dünyanın dikkatini tartıdığan muhim zor muvaffakiyetlerini kolga keltürüşke türkü boldi.

Sevimlik radio anlayıcı dostlar, yaxşımsızlar. Qoğulluqdaki paranlar programımızı yaxdırıb anlayışınlarını qarşı alımız. Sizler için tiyarılığan kündülük yeni məzmunlar ve yakınlıq naqşı müzikalar arqılıq mənimi turmuşunlarını beytiş bizden nişanımız. Mən riyasetçi dostlar Patigil Salih. Radio anlayıcı dostlar, biz bugünkü programımızda tövendikidek səyipilerde maqalalar oranlaştırdıq. Aldı bilen, Ögünüş sahipimiz boyunca qat'i boşaşmayı devletimizden destekki yanılıq yaratış iktidarını öz təşkirayık diyen temindeki obzorunu dağıtınlarına sınımız. Andın, kanun tüzüm mün bir sahipimizde bolsa, yukur süratlik taş yolda balon parçalarına soğuldu. Taş yol başkırıcı tərəb, cevapkarlıqını üstüge almadı diyen temindeki deyil o misalını sözləp verimiz. Dehqan çarıçılar üçün anlatış sahipimizde bolsa, yazda dehqançılıq doğrusu işletkende dikkat kılınan noktalar doğrusu da savat sözləp verimiz. Tabii savat sahipimizde bolsa, yukumluq zukamının təsir haqqıda toxtalımız. Bunundan başqa bilib ilan qatarlıq sahipilerimizge oranlaştırılgan maqalalarımı devamlıqda qıtınları da buludu. Onaq tutuanda, hemimiz birlikte radio anlayalı. Qeyna dostlar, aldı bilen ögünüş sahipimiz boyunca, qat'i boşaşmayı devletimizden dastlabki yanlıq yaratış iqtidarını östürüş kerek degen temideki obzor da qıtınları da bolsun. Yani xalq gezdi obzorçısının başçı Xi Jinping'nin asası tətqiqatman mühim sözünü ögünüş, ızdırlaştırış doğrusunda yazılgan qat'i boşaşmay devletimizden dastlabki yenilik yaratış iktidarını özdürüş kerek degen temedeki obzori. Mevqani 15-5 yıldan ibaret asasını puxtalaydıgan, umumyüzlük küçeydigan bu aşkışlıq mezgilge koyup, qandaq kılganda asası tətqiqatını umumyüzlük küçeytip, devletimizden dastlabki yenilik yaratış iktidarını özdürgülü boludu. Başçı Xi Jinping, asası tədqiqatını küçəytiş söhbət yığınıda umumizlik uğurlaşdırma qıldı həm bundaq təkidlədi. Maarif, pən texnika, ixtisaslıqlar tərəqiyyatını bir gövdələşdirib, alğı sılcıtış gərək. Asası tədqiqatını qollaş, kapalatlandırışını küçəytiş gərək. Asası tədqiqat xalqara almaşdırış əmkarlıqını çoğqırlaşdırış gərək. Dəsləbki yanılıq yaratış, nöldün bir gecə bolğan yanılıq yaratış. Pən texnikada yanılıq yaratışdiki mənbə eqin suyi. Partiya 18-ci qurultaydan buyan yolda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetining kuchli rahbarligida biz yangi bir navbatlik fan texnika inqilobi va kasb o'zgarishi cho'ng yuzlanishiga uyg'unlashib fan

işletmesi gerek. Yukarı temperaturda ziraatın madalmaştırışı tezleşilgen bolğaşka, yopurmaktaki hava töşükçisi içilip, doğru asallı ziraatlarına kirip, doğru ziyini kelip çıkıdı. Hava nemliki yukarı yaki şebnem köp, temperatura yukarı mazgilde doğru işletse, sudu suyulup, ünümü tüvellep ketidu. Bunun başka seherde şebnem kurumağın vaqtta temperatura nisbeten tüven boludu. Ziyanda şaşaratlamı bu vaqtta hareket kılmaydı. Şun bu mazgilde doğru pürküse ünümü yakşı bulmaydı. Doğru işletişinin en yakşı vaqtı tüştün burun saat 8'den 10 gıçı boğa arlıq. Tüştün kim bolsa saat 5'ten 7 gıçı boludu. Doğrını kuduq suyu da suyuldurmasız gerek. Çünkü kuduq suyu da kalçisi, magni qatarlıq mineral maddalar bolğaşka doğru bilen asan reaksiyala şalaydı. Radyoanlıqçı dostlar, yukarıda dihkan çarışlar için anlatış seyipimiz boyunca yazda dihkançılık doğrusu işletkende dikkat kıladığı anlıkları doğrusu da savat sözler verdik. Tövende yeni bir nakşanla eyleyim.

noktalımız. Çüşkürüş, burundun soyuqış, ehtiyat kılın. Bu xil virusun canlanış seviyesi örülü atıdı. Yakından buyan, nurgun kişi etrafıda tüşkürüdüğün, burundun su akıdığın kişilerin köpüyüp qalğanlıqını bayıqıdı. Bu halatını burun virusu keltirip çıkarğan buluşu mümkün. Yakında devlet keseliklerinin aldınılış tezgirliş idarisi akbarat enan kılış yığını ötküzüp, yakınkı mezgildeki noktuluk yukumluk keseliklerinin yukum vaziyetini tahlil kılış ve sağlamlık xavip xatırı əskertmesi qatarlıq ahvallarını tanıştırdı. Devlet keseliklerinin aldınılış tezgirliş idarisinin akbarat bayanatçısı Xi Jinping ondaq tanıştırdı. 4-nji ay kirgandan buyon devletimizde nefes yolu yuqumluq keseliklere yuqumda belgilik davolg'ish ko'rildi. Burun virusining jonlanish saviyasida o'rlash vaziyeti ko'rildi.

Radio anlıqçı dostlar, programımızdan axırda bilibilin sayıbımız bu yiyce. Gülbeqışta ziyanda şaşaratlarını yoxdışdiki adli tedbirleri doğrusuda qısqı savat sözləp yerimiz. Kişilerinin güzellik intilişi ve muhit enginin yukarı götürülüşüge geçip, ailelerde gülbeqıştak yaxşı vəziyyat şekillendi. Ama gülbeqış texnikisinin doğru bulmasılığı tüpeylidin,

0: Bizniñ şu yerge belli ip barayli. Medeniyet işigini içip inahlığını karşı alayli.
1: Asasiy kanunnıñ nopozını koğdıganlıq, partiya ve xalqnıñ ortaq iradesinin nopozını koğdıganlıq.
2: Özümüzgi tayınıp, özümüzgi küçeytip, cesaretlik, yaramlıq bolıp, baturanı ilgirleyli. Pen teknikide yeniliq yaratıp, devletnin universal gücünü küçeyteyli. Pen teknikide yeniliq yaratıp, xalq turmuşuna bəxt, saadet geltireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pendi hürmet kılaylı.
1: Islah kılış, yeniliq yaratış, cepağı çıdap küreş kılış isteyledi çın durup, partiyanın baştan ahır, devrinin aldığı mengişiğe hakiki kapaletlik kılaylı.

0: Sahibxon sübütide Xotin komandisi bilen musabakalışıdı. Odatki musabakada Şıkıtım Sahibxon meydan sübütide Şıkıtım karşı taraf meydanda musabakalışıdı. 2026 yılı Kalıptaşlar Longsi Şincan Futbol Dereceden Taşkırı Birleşme Musabıkısı Şincan boyca Tuncu Növetlik Abdunum Rayon Derecelik Futbol Dereceden Taşkırı Birleşme Musabıkısı buluş sübütü bilen musabıkada bir maksatta arzunu emelge açırış. Kelgüsü ümit ki toluşunu başlayan mıkılgan bulup bütün Şincan'daki 14 vilayet, oblaz, şehir vekiller komandisi toplanıp 56 meydan musabıkı ötküz oludu. Musabıkaya 5. ayının 16. gününden 8. ayının 9. günü geçe davamlaşıdı. Musabıkada Şincan boyunca musabıkı körüş bilet bahası 9.10-9 yöllük halkın nebiyetküzü siyasi yolu koyuldu. Top mestanlıları Şodun Abdiyatalı Katarlık yolla arkalık bilet seti bilip musabıkı köyüsü buludu.
1: Yukarıdan haberle anlattık. Bu katımkı haberlerimizin muhariri Mihray Ablet, Mesul Muharir Mehmetcan Ahmet, Nazaratçı Mübarek Ahmetcan, Bilalcan Kahar bilen Almira Ablet anlattı.

0: Yolda Xi Jinping yadrolukadiki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekimi zich uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış musabisida güzel Şinjan'ı tekimi yakşı kurup çıkaylı.
1: Dostlar, bexatarlık selkarmanla, bexatarlık savatlarını əsli çın saxlanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini takap ulduranla, natunuş kişilerin işenmanla.
1: Derizi təkçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş xalifi bak.
2: Torğu bexatar çıkıp, şahsi itinlarını yaxşı saxlanla.
1: Balıların bexatarlığını qoldab, əmmi yerde ulağı gəmxorluk kılaylı.
3: Dövlət xalifsizliki ve ictimai muqumluq İslam.

0: Kaybının aldığını alaylı ve tügüteyli.
1: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
2: Katnaş bir kaderlikini köylümüzgi büksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
1: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
3: Özgürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Özgürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulunur.
2: Uzak tarihi müsabede, ben bundak bir ağızını ağladım.
4: Kaydı gayret kilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap kaydırmen.
1: Cumhurbaşkanının kat götürüşü için okuymen.
2: Oxşaş bulmağın yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanında bundak bir ağızını ağladım.
1: Kızıl bayrak üstüne yakındaki tağını talkan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaydı. Vatan en ihtiyaçlık çayığı baraydı.
2: Yaşlıkımız urgumakta, vatanımızda söyümüz. Turmuşta ben mundaq bir avazını anladım.
4: Ahalatlı periştiler ölümge amal, ağırka sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımı alaysız, çekinişiniz yok.
2: Ten terbiye azimetleri batırlık bilen ilişti.
1: Topni 400 numara verdi. Cungo komandisi topni yaş kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Vurdu. Hep belli.
2: Emgekçiler yeni devrinin güzel sayımsını açtı.
6: Yoludan zapçaslağınca emmisi kadındaki sene boyunları.
2: Devletin muyum kuralları Cungo yasımcılıkının törükidir.
6: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısını kutulup teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızı kreş kılgıcıladın bulaydı.
2: Vətənli süyüş her bir cungoluğunun məsuliyeti və məcburiyeti.
1: Afet kavupını başkuruş ve afetini her taraftan yeni kıltış karşını tutturguzup, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış emi ve özünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş halif müdafiye sipini müstehkemleyli.
7: Emmeyle bir hatarlık ehmiyet verip, emmeyle ciddi işlerine takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeleniş, hatardan saklış iktidarını küçük başarayla. Vapadarlık hemmeden evzel. Yaşam hallarını örmetleş, kadirleş, ahlak faziletinin namayendisi. Yaşam hallarını örmetle, yaşam hallarını köyünüp, yaşam hallarını yardım verişte,

0: Avtomobil heydigende aldıraksallık kımağın çeçilmem.
1: Işık geçikliğen buldum de. Abla kızıl çırak yandıgan buldu. Oye teyzerak haydi kütüphe keteyin şu.
0: Her dakikada her hıltallaş kutuşkinisiz. Avtomobil heydigende terleysinlaş psikikisi de bulmam.
1: Sepergi çıkanda bihaterlikini birinci uğrunu koyun.
0: Özünüz ve ailenizdikiler için avtomobilini bihater heydesine sallan.
1: Bihaterlik yeni turguzup vaxtlik turmuşunun kişikini açaydı.
2: Partiyanın şallık nuri kançanı yoruttu. Her millet halkının kalbi partiyaya telpündü.
3: Cungu Komünistik Partiyası yakşı, sosyalizm yakşı, ıslahat ecivetiş yakşı, uluğ vatanımız yakşı, milletler ittifaklığı yakşı.
4: Milletler İttifakı terakkiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
0: Ahlakni xalqan tutaşlamaq, to'g'ri joyiga qo'ysak, yangi boylikka aylanadi. Ahlakni turga ayirishni.
1: Ey, mana deyma. Bu oldimdik adash nimandaq mamaydiganda. Ey, yo'l yana to'sildi mana.
0: Har kuni o'xshash bo'lmagan sinovlarga duch kelasiz. Avtomobil haydaganda aldiroqsanlik qilmang, chechilmang.
1: Ishga kechikgan bo'ldim da. Opla, qizil chiroq yandigan bo'ldi. Voya tezroq haydab ko'chib ketayin chu.
0: Har daqiqada har xil tanlash qilish kelasiz. Avtomobil haydaganda tanlay sinash psixikasida bo'lmang.
1: Safarga chiqqanda bexatarlikni birinchi o'ringa qo'ying.
0: O'zingiz va oilangizdagilar uchun avtomobilni bexatar haydashni tanlang.
1: Bexatarlik yangi turg'izib, baxtli turmushning kishigini ochaydi.
2: Partiyanın şallı İki millet halkının kalbi partiyaya telpündü.
3: Cungu Komünistik Partiyası yakşı, sosyalizm yakşı, ıslahat ecivetiş yakşı, uluğ vatanımız yakşı, milletler ittifaklığı yakşı.

Radio anlamıcılar. Yalan teşme katladığın kiin programımızda kayıt geldik. Hazır anlamatkanınla az tanısımızdan uçur gözünki programımızı programımızda davamlaştırmaz. Tövende kızıklı nilik tildi. 5-ci otur mektep yenedeki oturuk rayonuda 105 kvadrat metrelik 5-ci kavetteki öyü setelediken ya ki bomsi icarı gibi yer edildiken. Telefon 133-1902-0430 133-1902-0430. Yine şehir içi emin öyleri de 95 kvadrat metrelik 4-ci kavetteki yeni öyü setelediken. Telefon 139-99-68-14-53 139-99-68-14-53. Yine Reyli Otırık rayonu 8 binanın 4-ci kavetedeki 110 kvadrat metrelik bezelgen yeni öy setildiken. Telefon 166-0902-86-35 166-0902-86-35. Yine sap öşküs setildiken. Telefon 139-99-03-24-84 139-99-03-24-84. Onundan başka her kıl yeni çalgılar setildiken. Bozulgan konu radyo ve çalgılar remont kılınırken. Telefon 184-0902-64-32 184-0902-64-32. Şehir içi yesedeki Gonkuyu Otarık rayonunda yeniden izil bezelgen öy ciddi setildiken. Telefon 152-99-77-49-91 152-99-77-49-91 Çaksı mahallesindeki 105 kvadrat metrelik 5-ci kavetteki 3 yataklı adi bezelgen öy ciddi setildiken. Telefon 130-94-02-96-79 130-94-02-96-79. Yine şehir içi Qağınbaqçı Otarıq rayonunda 108 kvadrat metrelik 18-ci kavetteki isil bezelgen öy Erzan Bahadici diye setildiken. Telefon 131-39-71-99-35 131-39-71-99-35. Yine malum sağlamlık mesulatı setiş oranına ayal şopur izleydiken. Telefon 180-99-02-59-93 180-99-02-59-93. Onundan başka çaksıdaki açlık idarısı korusudaki 80 kvadrat metrelik 1-ci kavetteki öy icarı gibi verildiken. Telefon 139-99-44-12-71 139-99-44-12-71 Lios maşinsi Erzan bu hadise etildiken. Onundan başka zavutun kirgüzülgen her kıl şotala top ve partisi etildiken. Telefon 183-0905-06-13 183-0905-06-13 Çaksı mahallesi de 3. kavetteki 88 kvadrat metrelik yeni bezelgen eslerleri tolu koyu setildiken. Telefonu 188-99-30-39-66 188-99-30-39-66 Onundan başka Zayu Otarık rayonudaki 67 kvadrat metrelik 3. kavetteki bezelgen öy eslerleri bilen koşup ciddi setildiken. Telefon 182-99-92-88-45 182-99-92-88-45

Radyo anlıkçıla. Vakit nasıl tülen bizden bu kadınki Kuşar Gözünki programımız bu şeyde ahırlaştı. Bu kadınki programının anlatış yetekçisi Raziye Dömer, Nazaretçi Amine Muhammed, Riyasetçi Bilal Can Kağar. Hayır hoş dostlar, selamet bulunla. Kiler katımlık programımızı görüşeydi.

0: asası kanun teşvikat manberi.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözdeki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın kanun sizge emrah programlısı.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızdan alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Erkbaçan Abdikerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın yeni taratku sılışıtın aboneciler terminalıdan maskademle anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlıgılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundak mezmulla boyuca anlatış birimiz.
3: Kanun haberleri sayfımızda Bazar Nazarat Kılıç Başkuruş Baş İdarisi növetteki Van Hun yemeklerdeki sahte teşvikat, sahte mahsulat yasaj, sahte mahsulat setiş katarlık gevdelik meselelerge karıda mahsus tüzeş hareketini kanat yaydırdı. Bortala oblastıdaki Tunci Dövlet Tarayıcılık Fengçavçı Gong'an sahçıhanısının yupkı içildiği katarlık haberlerini anlayısılar.
2: Dilo ve kanun sahibimizde bir elvatkan ahvalda riyasetçi bilen sorgarı otursa da zade hemkarlık hemrahlık münasebeti bulandı. Ya ki emgek münasebeti mu digen dilo misalini diktanağı sunumuz.
3: Anmış için ameli iş kılıp beri sahibimizde ülge körüstüp sot kılıç bilen yuğurma müresa kılıçını birleştiriş arkalık sotçi emgekçilerin iş yakını elip berip onlarını gandın kalas kıldığı digen mezmun diktanladı buludu.
2: Hem de diktana bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tefsili mezmunları da bolsun.
3: Kanun haberleri.
2: Yakında Dövlet Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş Baş İdarisi yemeklik bir hatarlılıkı boyunca mahsus temelik akbaret ilan kılışını açtı. Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş Baş İdarisi növetki Van Hun yemeklik sahte teşvikati, sahte mahsulat yasaj ve setiş, salahiydi kemçil buluş, ikkini aşırıp işiltiş, birini kanunsuz koşuş katarlık gevdilik meslelere karıta bu yıl memleket boyunca 20 yıl davamlaşılgan Van Hun yemekliklerdeki gevdilik meslelerini mahsus tertipki siliş hareketini oralaştırıp ve kanat yaydırıp Van Hun yemeklik işlep çıkırış ve setiş, Van Hun yemeklik işlep çıkırış ve setişinin bir hatarlıkını hakiki türde koldaydı.
3: Tanıştırılışca bu kitimki mahsus hareketinin tüzeş mezmuni asaslıkı

0: ahırlaşkandan keyin xalq saqçıları, saqçı yardımçıları bəs-bəsti mündaq bildirdi. Bunu yeni başlanış noktası kılıp, xalq üçün xizmet kılış əsli məqsidi de çıntırıp, yeni dəvirdeki fınço təcrübesi əməliyetini sicil çoğunqurlaşdırıp, şan şərəfini, məsuliyetini ada kılıştaki hərəkətlendirgeçi küçükü aylandırıp, xalq rayını kademimiz bilen ölçəp, amma çın kalbimiz bilen mülazimət kılıp, asasi katlamının tenç amanlıq müdafiye sepini sicil müstəhkəmləp, tenç aman bortla oblasti, kanunçıl bortla oblastı kuruş üçün bunun en küçüğünü takdim kılımız.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızlığı hemra programımızın mülazimet prensibi.

0: ısraf kılmaslık mı? Hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançalik vaxt gedidu?
1: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat gedidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurudun. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sahnının.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəkdə monolarını əsker tutur.
0: Tamakını ilmi buyurduk ne pakız yap, eşip kalan bulsa elav alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni ısıtını evce aldırıp söz hareketimizde ülgü olaylı.
0: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhçam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ne, emmimiz özümüzden başlaylı.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun bölücü iş görüş, kanunsızlığı hemra programımızdan mülazimet prensibi.

0: Dilin və Kanun.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə bivasitə görüşüb mal satış əvc eləyətqan əhvalda riyasətçi ilə sodigər otursuda zadı həmkarlıq, həmrəhlik münasibəti bulamdı, yəki əmgək münasibəti mü degen dilo misalını diqqətinizə sunumuz. Hazır bu məsələ yeni kəsb altındakı adam işlətiş macrasındakı talaş tartışının qızıq nöqtəsinə aylanmaqda. Nurgun ticaret asası gavdileri ağzaki hakkı sebep kılıp emgek toktami imzalamay, adem işiltiş mesuliyetinin özünü kaçırışkı adetlengen. Yakında Ürümçi şehri Saybak Raylık Halk Sot Mehkemesi sodigar bilen mal tonuşturup satıdığan riyasetçinin emgek talaş tartışı değil olsa hüküm çıkarıp emgek münasifeti de namlı karamay başkuruşkı karaş. Emgek münasifetinin Allahilikiga uygun kelsinlar, sodigar çokum adam işletish kanuni javobgarligini üstiga elishi kerak deb bekitdi. Dilo misaliga birlikte diqqat qilaylik.
2: 2023 yil 6 aydan boshlab riyasatchi DX boshqalarning tanishtirishi bilan Ürümchi shahridagi ma'lum quruq meva tijorati bilan shug'ullanadigan sodigar bekitib bergan o'rinda sodigar ta'minlagan doin hisobot nomerini ishlatib, maxsus quruq meva mahsulotlarini bevosita ko'rsatib sotgan. Ko'p uchraydigan Vanhong riyasatchining yolg'iz kurash qilishiga o'xshamaydigini bu riyasatchi har kuni sodigar o'rinlashtirgan vaqt bo'yicha ishqi borgan. Muqim bevasti ko'rsatish uyida ekranga chiqqan. Bevasti ko'rsatish mazmunini sodigarning mahsulotini cho'ridab qanot yay turgan. Sodigar har oyda uningga muqim shaqqa bergan. So'misi nisbatan muqim bo'lgan.
1: Bundoq andiza bir yildan ko'proq davomlashgan. 2025 yili 2 oyda bu riyasatchi sodigar bilan yozma emgak to'xtami imzolamaganligini sabab qilib, emgak kesim apparatini muayyanlashtirishni talab qilgan. Hamda emgak to'xtami imzolamaganlarning 2 hissa shaqqi farq summasini tashabbus qilgan. Kesim organi riyasatchining talabini qo'llagan.
2: Quruq meva sodigari qoyil bo'lmay, Saybah rayonli xalq sot mahkamasiga da'vo qilgan. Sot qilish jarayonida sodigari o'zini oqlab, ikki taraf faqat odatki bevosita ko'rsatish hamkorlik munosabatida amgak munosabatida emas. Riyosatchi shirkatning yo'qlama qilish qatorliq tizimlarining qattiq cheklanmasiga uchirmaydi degan. Sodigari yana bu riyosatchining amaliyotda boshqa shirkatga tabe ekanligini, odam ishlatishga aloqador mas'uliyatni o'zi ustiga olmasligi kerakligini o'tirg'a qo'ygan.
1: Saybaq rayonlik xalq sot mahkamasi sot qilgandan keyin bundoq deb qaragan. Emgak munosabatini bekitishda

0: bolsa sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını gözü yumup açıkça süratke aylandıralaysınız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işleyalaysınız.
1: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydu. İlhamınızı asallı kozgutudu.
2: Solojitin aptitali 6.4 pilosunun sıçıda halıgan çıtallap endisiz mal setvalı alaysınız.
1: Şincan Radyo Televizya Stansı'nın danlı hiyasetçileri bir vasit görsütüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezirlik tamamla yeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın olaylı mesulatlarını bir günümkü bilerli setvalıp özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiniz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şincan Radyo Televizya Stansı Solojitin aptitali 6.0 pilos nusukası turmuşunuzu rendarlık doldurup seferinizde hamra buludu. Her kaysa app pazarları olma app pazarından Solojitin aptitalını çürüp sarkıl mezmulladın huzurundan.
3: Şincan Radyo Televizya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghurç Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolarını eskertirdi.
4: Tamak ni ilmi buyurduk, sağlam uzuklana ili. Tamak ni pakız yap, eşip kalan bulsa ilav alayli.
3: İksatçıl ve ticeşçik bulup eşemetçilik kılmayla. Yeni üstünü evci aldırıp söz hareketimizde ülgü olayla.

0: Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı göçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızı ısırap kılgınınız. Tamakını muvabık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı, Radyo Haberler Merkezi, Uyghurçe Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı, Radyo Haberler Merkezi, Uyghurç Universal Radyosu, açlıkını ticeşte monolarını eskertidir.
2: Tamakni ilmi buyurduk, sağlam uzuklanaylı. Tamakni pak izleyip, eşip kalan bulsa elav alaylı.
1: İksatçıl ve ticeşçi bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni ısıtını evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü olaylı.
2: Tamak,
1: ülgü olaylı.
2: Tamak üstüli medeniyliği işlemesi. Tamak ısırap kılmaslık mı? Emlimiz özümüzden başlayalım.

0: dedi. Bu lavha bizim könlümüz çokum kabul kılın dedi.
1: 2024 yılı 10. aydın 2025 yılı 4. ayı geçe NUX, AX Katarlık 7 iştaş VX'ke ergeşip tevallik rayındaki malum kuyaş enerjisi türünü kuraştırış iş oranında işleyen. Türüp bütken hem tekşürüp ötküzü ilişte layakat bulgan bolsumu 100 bin yenge yakını iş hakkını uzak için nakleştirmeyen. Emgek mulazımetini bölüp ödüge ilişkin mesul kişi kuruluşunu köpkütün ötünme ödüge bergelliki. Yukarı ekindeki şirketin pulunu rasyon kılmak alıkını sebep kılıp iş hakkını uzak muddet nisi kaldırgan. Bu kırım balalarının okuş turmuş hıraciti, yaşın kallarının davalanış hıraciti katarlık zorlu çıkımlarını öz üstüge aladığan bulgaşka NUX AX katarlık 7 kişi köp kıtım kuruluş ornağı berip mesul kişi bilen udulluşup ala kadar tarmaklağı inkas kılgan bolsumu lekin hemisi neticesiz bolgan. Ula amalsız tumuşuk halk soğutuğa erz kılgan.
0: Deli turgızılgan günü turgan çıraydan gamkilik çıkıp turgan işlik ücelerge karap ularının başka etinçiliğini tezirek hal kılışını oyladı. Bırak bu bir türküm deli olanın deli ahvalı okuşup kesimi, lekin türde köp katlamlık ödünme hüddü beriş, bölüp hüddü beriş ahvalı mevcut olup, kanun münasibeti, çekiş, mürekkep, deli mürasa kılıp bir taraf kılışının kıyırlıkları etse bir kadar çoğuydu.
1: Sot, tüp arkalık yol başlaş, mürasa kılış bilen hüküm çıkarışını birleştirişten ibaret dilo beceriş usulünü kullanıp, vekillik karakterge ige içki dilonu aldın tallap, ötkelgin merkezlik hücum kılıp aldın karap çıktı. Becergeçi sotçi dilo arıkpını retlep, karz öcüti, yoklama hatırısı cedveli, emgek mülazmet kuruluş hatırısı, hesabat yetkeş ispati katarlık yadroluk, delil ispatlarını birme bir seleştirip, türünü ötünlü ödüge beriş, bölüp ödüge beriş zincirini katlanma katlam aydınlaştırıp, işbeşi, ötünlü ödüge bergüçü terep, baş ödüge algıçı orundaki her kaysi tereplerinin hukuk mesuliyetini doğru bekitti. Sot kılıç ceryanını kayıplaştırıp ihtiyaçlılık bilen iş gördü. Sotçi dilo paketlerga kanun boyunca karap çıkıp iniklap hüküm

0: قانون قادسی اینم دولی طلق سۆزلەنگەن حقوق بلن مسئولیت اینق ایرلغان بولوب علاقدار طرفلا حکمگی قایل بولوب دعوانی توختاتدی نارازلیق ارز بیریش احوالی کۆرۈلمەي اوخشاش تۈردىكى ایش حەققى ماجرالارنى تۈركۈملەپ ھەل قىلىش ئۈچۈن ھۆكۈم كېسىم ئاساسىي مۇستەھكەملىنىپ قانۇن يۈرگۈزۈش ئۈلگىسى تىكلەندى.
1: Tipik delolarga hüküm kesim çıkarılıp küşke iyi bolgandan keyin delo becerişini üstüge algan sotçi tömürni kızıkıdı soqup qalgan 5 delodiki barlıq davalaşqıçılarni merkezlik birleşip hareketlenip murassani qanat yaydırışqı təşkil edi. Murassa jarayanında sotçi küşke iyi hüküm kesim hüccetlerigi tayinip dehqan işlemçilerinin iş haqqını berişge kapalatlı qilish nizamidiki alaqadar belgilimlerge birleştirip her qaysi asasi gevdilerge qonunni dal joyda tushundirib davli so'zlab korxona va tur mas'ullariga amgak ish haqini nesi qoldirish qonunga xilof holda o'tinni hiddi berishni qonuniy javobgarligi va oqibatini aniq uqtirdi
0: sotchi
1: aniq uqtirdi
0: sotchi illiqliq

0: Sonunda olsa. Müşeriyen bir dostumuz ba. Müş dostumuz kaysın akşin itirgen özüm bir tanıştırsın aldı bilen ha.
1: Salam riyasetçiler, salam bulbulla, radyo aldıdaki çok küçük dışarımlar. Şuyurunuzda hayırlı iş olsun. Ben bugün etmemekçi olgan akşam şehrin yarayı. Yaktırıp anlaşımızlarını ümit kılıyım ben.
0: Bulduğu anlayımız.

0: arasındaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıkların en yakın aralığı lev çiş arası demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
1: Partiyanın şallık her millet halkının kalbi partiyaya telpündü.
2: Cungu Komünistik Partiyası yakşı, sosyalizm yakşı, ıslahat ecivetiş yakşı, uluğ vatanımız yakşı, milletler ittifaklığı yakşı.
3: Zemin koyaşka bağrını kern aşkanda, kar leylisi poreklep içiler. Muhabbet bilen Şincan'ın tabiatının güzelliği geçmeler. Adem bilen tağ deryalar birbirine hemrah. Ademler payansız ormanda kezer. Toğraklar koğdar, rendar zeminli. Deryalar verido kalipki ozok. Egiz tağdaki kölünü uğrap turudu. Beht. Sözümren gül çiçekler birer güzel ümitni. Yeşil kelgüsü hemra, kümüşren arzuğa. Şamal ve kuyaş, nur birer şehirge. Tabiat soğusudun turmuşumuz kırıdu, şiirin temge. Tianşan'ın cenubi ve şimalıda. Cemi mevcudat çüşer usulga. Güzellikler mücessemlengen güzel Şincan.
2: Jungochi

Yangtze Deryası'nın şimali kırgıkıdaki Anhui ülkesi Fuyang şehrinin Funan nayası da hizmetçiler yakınki mezgilde tosma toğallarını birme bir tekşürüş ve umumüzlük asıraşını kanat yaydırıp suçluk esleyelerinin kelkün mezgilideki bir hatarlıkıya hakiki kapalı tıkıldı. Şuca yine Minva kelkün yığış rayonunun paydınış layihasını tüz şıkır güzüp mükemmelleştirdi. Hunan Nayası Savcı Bazırı Limin Kenti Partiye Başyaçayıkısının şucisi Goli Çağmadak dedi. Kelkün mezgili yetip geliştim burun biz kent derecilik yetkeş layihasını tüzüp yağmur ehvali, su ehvalının olduğunu signal veriş uçurunu birinci sebke birinci bulup bir vasıtı yetküzüşke hakiki kapaletli kılıp tez sürette oyunlaki kırıp her bir adamı kukturup bir mi oyunu bir mi adamı şürüp koymay onlunun hayatı bir hatarlıkının tören çekini çim sakludu. Asasi katlan tabi afetke takabül duruşunun birinci sebi 2028 ayda baş şuji Xi Jinping Anhui Minhua Kelkün yığış rayonudaki Savcı Bazırı Limin kentinin Shitempo Zhuangtai'de hizmet tekşürgende mundaq deb körsetti. Biz Zhonghua milleti afet bilen neçe min yıl küreş kıldık. Bu suni tizginledi. Lekin biz yanala devamlı küreş kılışımız gerek. Bu küreş kan tabiat bilen karşılaşış bulmasın. Belki adam bilen tabiatının tehimi inap ötüşünü körüstüdü. Tabiatının kanuniyetine uygunlaşışımız, tabiatının kanuniyetine tekhimi yakşı düşünüşümüz lazım. Şunun bilen bir vakitte biz afetki takabül turulgan küçlük iktidarını yetildirişimiz gerek. Afet hatırını tövelletip, afet zihnini azaytışta, iştin burun aldığını erişka ehmiyet veriş gerek. Cayla başucu körsetken yönelişini boylap, afetni küzütüş iktidarını devamlı östürüp, afetin olduğunu signal veriş, takabül duruş mekanizmini mükemmelleştirdi. Kelkün ehvali bir ekran bilen ilgilendi. Birinci septe köp tarmaklarının baylıkı tenşeldi. Bir minutta nişanlık signal verildi. Çunçunda hizmetçiler GTN Şapyan'da kelkündü müdafiyeliniş tedbiri kumandallık sistemisinin paydalanıp, Lüşür'ün hater noktalarını bir mi bir tekşürüp bir taraf kıldı. Çunçun şehirdeki tunci rakamlaşken kelkündü müdafiyeliniş tedbiri kumandallık sistemisi bolu süptü bilen, bu sistema avarayı tarlık 12 tarmakının 41 türlük sallık malumatını tutaştırıp, Jalinjang deryasının su çenini derkanda nazaret kılıp, agahlandırış uçurunu vaktide ilan kıldı. Şapyan'da rayonluk ciddi işlağı takabül turuşunu başkuruş, 10 yıl sal memuri kanun icrası tarmak etirtinin siyasi komisari Liu Dekay mıdak dedi. Ve sallık malumat tosukunu ravallaştırıp, birlik gelgen sallık malumat tehliki berpa kılıp, ekli oldun mülçerleş. Oldun signal veriş, köp tarmak kemişip urullaştırış, nişanlık yollaş, çekiniş planı. Afetin kiyinki bağlaşının mükemmel yip kalkısını işkaşırdık. Bu yıl biz kelkündü müdafiyeliniş hizmeti de devamlık bu sistemi tayinip, amminin hayatı ve mal mülük bir hatarlıkını hakiki kovdayımız. Pen teknikinin tereklik iktidarını östürüş, afetin müdafiyeliniş, afet zihnini azaytış, afetin kutkuzuş iktidarını zamanıvilaştırışının asası. Bugünkü günde memleket bu içe 100 bindin artık yeryüzü havarayı közütüş punktini terkip tapkan strolog közütüş sistemisinin közütüş dairesi 90% artık nopos ve afet asentin artık nopos ve afet asentin. Bütünlüğü müstakil bilimlilik hukukuğu ige radarla müldür, kıskı vakıtlık, güçlük, veliğin, güldürmamılık, buran katarlık, afet karakterlik avarayını tekimi doğru közüteleydu. Liao'nun ülkesi Hulu Dev Şehirlik ciddi işlağı takabül turuşlu başkuruş idarısının muavun başlıkı Dung En Şımlı'ndak dedi. Bu yıl kırgendim buyan X4

0: Türkiye maşını adam bilen, yeğir yük besilgan, uçkutsuz ayrıplanını maslaştırıp kutkuzuş yolu koyuldu. Tekimi egiz cayda tik uçarla yardarlanı yetkidi. Yakında Cecan ülkesi Vıncı'da tayfın boğruna kıslap geliş, yollar gömürlüp düşüş, adamla kapsırıp geliş katarlık, imtayın katarlık ehvallahı taklit kılıp, universal manüver kıldı. Cecan ülkelik ciddi işler takabül turuşlu başkuruş nazartının naziri Yanışın Ceymundak dedi. Biz şehir, naye, yeza, kent, küçük daire boyunca kelkinde müdafiyelinişki mesul kişilerini umumüzlük teşkillep, kişilerini yetkeşinin yadroluk algısını çöğürdep, terbiyeleş manüverini etraplı kanat yaydırdık. Bütkül cemiyetinin bir niyette afetli müdafiyeliniş, Heyim Hatar'ın ortak saklanışının güçlük müdafiye sepini berpa kıldık. 15. 5 yıllık plan programımızı da afetini azaltış ve onun da müdafiyeliniş, afetki takabül duruş ve onun da müdafiyeliniş, afetin kutkuzuşka kapalatlı kılış iktidarını bir gövdeleştirip östürüp, türlük afet ve hadiselerinin zihnini ünlü tövellitleş oturgu koyuldu. İntayın normalsız avarayı köp yüz beriş yüzünüşü karta, cayla, alakadar tarmakla, kelkündün müdafiyeliniş, afettin kutkuzuş mesuliyetini yanım çimitip ve puhtulap, türlük tedbirlerini inçki emniyleştirmekte. Ciddi işler takabül duruşunu başkuruş ministerliği, kutkuzuş, maslaştırış ve laye başkuruş idarısının başlıkı fence okuymadak dedi. Bir ülkede bir laye buluş talepi boyunca her bir ülke rayon halkıp yerden beriş küçüdün onunla teyarlıdı. Biz yukur bilen tüven, tarmakla, armiya bilen yerlik, rayonla ara maslaşıp hem törtkü buluşunu küçeytip, vezip üteş güçlerinin ciddi ahvalgı takabül duruş teyarlıkını emeliyleştirip, ciddi ahvalgı takabül duruş halatını saklışığı yetekçilik kılıp, Katar'dan kutkuzuş, yardan beriş birikme küçünü şekillendirimiz.
1: Stansımız haberi. Cungu Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin esası. Memleketlik Siyasi Kengeşten Reisi Wang Hunin, 5. 11. günü Beycan'da Cungu Gomindağının Muavun Reisi Zhang Rongong ve 3. Nöbetlik Tayvan Boğazı 2.40'ı Cunhua Medeniyeti Ali Yığınıgı katnaşkan 2.40'ın medeniyet sahasıdaki zatla vekiller bilen görüştü. Wang Hunin bunulanı bildirdi. Resi Zhang Liwen bilen körüşkende muhim söz kılıp, 2.40 münasuvetinin taraqiyatıga yöneliş körüstüp berdi. Barlıq Cunhua farzandlarını vatanın birlik keliş uluq işi, milletni küllendiriş uluq işini birlikte ilgiri sürüşke rigbetlendirdi. Başucu Xi Jinping köpkitin mununanı təkidledi. Cunhua medeniyeti 2.40'daki qeyrindaşlarının ortak mənvi paylıqı. 2.40'daki qeyrindaşlarının yıldızı ve ruhi. Bu növetlik anı yığında kan qeyrindaşlık, medeniyetini tutaştırış baştemi kılınğan bulup, 2.40'daki qeyrindaşlarının Cunhua medeniyetini qoğduğucu ve onunğu varıslı kılığucu, əviş aldırğucu, buluş burcu ve mesuliyetini namayan kılış məqsəd kılınğan. Wang Hunin bununanı bildirdi. 2.40'daki qeyrindaşlar Cunhua medeniyeti işençisini çınıtıp, Cunhua milleti ruhi, Cunhua milletinin kımmet sistemisiğe yakşı varıslı kılıp, 2.40'nın medeniyet almaştırışını küçeytip, Cunhua milleti ortak gövdesi enini müstehkemlep, 2.40'daki qeyrindaşlarının kalbini yıkılaştırışı. Cunhua medeniyeti de yenilik yaratış ve onu terakki kıldırışını ilgiri sürüp, Cunhua milletinin uluq güllenişini işe aşırışının menevi küçünü küçeytişi. Bir Cungu prinsipi ve 92. yıl ortak tonuşu da çıntırıp, Tayvan müstakillikli bölgüncü güçleri, Cungu çizsizlaştırışkı kat'i karşı durup, ekoğduşu gerek. 2.40'daki yaşla doğru tarih karışı, millet karışı, devlet karışını turguzup, Cunhua milletinin güzel kelgüsü üçün yaşlıq bahari ve küçünü takdim kılışı gerek. Zhang Rongong onulanı bildirdi. 2.40'a halkı Cunhua medeniyeti de tavlanğan. Hammasi junguluk bir aile kişileri. 2.40'tikilar bir junguga tabe. 92 yıl ortak tanışı da çan turup, Tayvan müstakillikliğe karşı turuş ortak siyasi asası da çan turup, Cumhur medeniyetine ortak varislik kılıp, onu evz aldırıp, ravajlandırıp, tinçlik, cengüvarlık, milletin güllenişi üçün güç çıkarışımız gerek. Yeni Katarlıkla görüşke katlaştı.
0: Stansımız haberi. Devletin Mavun Reisi Hancan 5. ayının 11. günü Hangzhou'da 2026 yıllık Dünya Rekamlik Mağarıp Yığınının Eçiliş Mürasımı'na katlaştı hem de söz kıldı. Hancan bunları bildirdi. Reis Xi Jinping, Sün'i Akıl'nın Mağarıp'ı bulan çoğunkur təsirge yüksek ehmiyet verip, Sün'i Akıl'nın bütün okuş baskıçı mağarıpı ve bütün cemiyet umumi savat mağarıpını olgı sılcıtıp, üzlüksüz yukur sapalık ıksaslıklarını yetiştirişini təkitledi. Cungo, devlet mağarıpını rakamlaştırış strateji, devlet mağarıpını rakamlaştırış strateji mağarıp ıslahatını tez olgı sılcıtıp, her kaç taraflar bilen birlikte teğimi adil, sığdırışçan, imkaniyetlik, sicil, dünyavi rakamlık mağarıp ekologiyesi berpa kılışka türtkü buldu. Hancan mındaktak görsetti. Sün'i akıl katarlık rakamlık tekniki bilen mağarıpın yuğurma terakiyatı hem dünya mağarıp terakiyatının muhim pürsti hem her kaç devletler düç kelevatkan ortak tema. Cungo erkaç terapiler bilen birlikte rakamlık mağarıpının terapiyat planı ve idare kılıç yolu üstüde çoğunkur ızdınıp, kaide ve ölçem seçtiğimizini mükemmelleştirip, rakamlık mağarıpının ıslahatı ve yenilik yaratışını ortak ılgır sürüşünü halaydı. Hancan mündak tüp noktuluk teklifini oturgu koydu. Birinci, adamın asas kılıçtı çim turup, İktisaslıklarını terbiyeleş esli maksidi de çıntırıp, meselini hel kılışkı mahir, ömürlük ögünüş iktidarını hazırlığan, sün'i akıldın paydını alaydıgan, kelbisi terakkiyatka yetekçilik kıl alaydıgan, yeni devir kişilerini yetiştirsek. İkinci, umumi menfaatdarlık, adıllıklı çıntırıp, baraver erişke kapaletlik kılıp, rakamlık tekniki bilen, mağarıpının yuğurma terakiyatının paydısının tekimi köp kişini menfaatlendirsek, tekimi köp kişini menfaatlendirsek, aklı iktidarını yakşılaştı çıntırıp, bir hatar tertiplik terakki kılıp, sün'i akıl teknikisinin, ügen güçlerinin umumizlik ösüp itilişige, hakiki mülazimet kılışıga kapaletli kılsak. Dörtüncü, geçiriş ortak berpa kılıştı çıntırıp, medenilikle ara örnek ilişini ilgiri sürüp, halk ara almaştırış ve hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, rakamlık mağarıpının sağlam terakiyatını ortak ilgiri sürsek. Şivissariya Federasyası'nın reisi, koşumça iktisat, mağarıp ve tetkikat ministerlikinin ministeri Pamulan Eçiliş Mürasımı da videoluk söz kıldı. Birleşken Devletler Teşkilatı Mağarıp, Pen, Medeniyet Teşkilatı'nın baş iş becergücüsü Anani yığınca katlaştı hem söz kıldı. 2026 yıllık Dünya Rakamlık Mağarıp yığını da sün'i akıl koşulgan mağarıp, ıslahat, terakkiyat, idar kılış baş temi kılıngan bulup, Cungo ve Çet elinin hükümet tarmakları, halkara teşkilatla, Ali Otra başlangıç mektepler, karahanı vekilleri ve mütehessiz alımlardan bulup 850'nin artık kişi eçiliş mürasımına katlaştı. Eçiliş mürasımından burun Hancan mağarıpını rakamlaştırış neticeleri körgezme uğrunu gözden geçirdi.
1: Stansımız haberi. Devletlik İstatistik İdarisi 5. ayının 11. günü

Devletlik Terakkiyat ve İslahat Komiteti Bağ Teşürüş Merkezi Tehlil Kılıç Mülçerleş Başkarımızının İktisatçısı Liu Nansun tonuşturup, 4. ayda istimal bağı körsatkücü aldınqı aydıkıdın 0.7% törelleştin, 0.13% örleşke karab buruluş yası deydi. Liu Nansun mundaq dedi. Yeni köktat, yeni meyve çevirlerinin bağısı okşaş mezgildikidin ünsüştün tövelleşke karab buruluş yasıdı. Bu, yemeklik bağısının okşaş mezgildikidin tövelleşige türütkü boldı. Ahalılarının kütünüş, havalılık bekiş, aile mulazımatı katarlık mulazımat ihtiyacının türütküsü de aile mulazımatının bağısı okşaş mezgildikidin bir az öyrledi. Xalqarada neft bağısı okşaş mezgildikidin 50% eşip, katnaş yıkılığı bağısını üstürüvetti. Dövlet vaqtlıq tənşiş, tezgirləş tədbirini qollanğanlıqdan, dövlet içindeki təyyar nefit bağısının eşiş nesbiti xalqaradaki oxşaş məzgildikidən tövən boldu. Bunu bilən ahalılarının işləp çıxırış turmuşuğu bolğan təsiri zor dərəcədə yenikledi. Şunun bilən bir vaqtda, Çinmin may bayramlıq dəm eliş,

0: radyo anlayıcılığa. Hem de Dünya'da Nezer programımızla başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Örmelt radyo anlayıcılığa, ben Zümrüt Yasin.
0: Radyo anlayıcı dostlar. Cungo münazımeti kandak kılıp dem ilişkilerdeki istimalının yeni yarkın noktası aylandı.
1: Cungo'nun tam ucundaki almaslık tedbiri, Afrika iktisadının eşliğe yeni hareketlendirgeci güç koştu.
0: Cungo

Hurmat qiladigan o'quvchilar. Qadimiy shaharni haqiqiy his qilish shaklida sayohat qilishdan turli musobaqalar va o'yin qo'yish naq maydonlarining shodlik cho'mishigacha. Qiziqarli bilet iqtisodini tartib, tomosha qilish sayohatigacha Angliya o'tib ketgan moy bayramlik ta'milish mazgilida jumbo yorqin iste'mol javobi qaytirdi. Chat el taratqullari shuningga diqqat qildiki, mulozimat iste'moli yuqori bo'lish, safarga chiqish qizg'inligi yuqori bo'lish, yes qilish xarakterlik tomosha demilish mazgilining roshan belgisi bo'lib qoldi. Amerika dünyanı aylanış yorumundan doğru bir kitle baha bir mıdak dedi. Cumhurbaşkanı'nın may bayramlık demiliş mezgili de seferge çıkış kölümü ve iktisadi tesir gücü bütün dünyada aldan katardı durup dünya sayahat bazarının esliği gelişidi ki mühim körsetmiş bulup kaldı. Sallık malumat en kayıl kırış gücü giyge. May bayramlık demiliş gelgelle 1,517,000,000 adam qaytimga yetib, 2025-yilning o'xshash mazgildagidan 3,49% eshib, tarixdagi o'xshash mazgildagi eng yuqori saviya yaratildi. Mamlakat bo'yicha iste'mol aloqador kasblarining sotish kirimi o'xshash mazgildagidan 14,3% oshdi. Buning ichida mulozimat iste'moli qizg'inligi oshdi. Sayohat va ko'ngil ochish mulozimatining sotish kirimi o'xshash mazgildagidan 21,2% oshdi. Aholining oila mulozimatining sotish kirimi 14,2% oshdi. Mulozimat iste'molidan iborat bu yangi ish miqdori darajadan tashqari chong ko'lamlik bozorning yashirin kuchini namoyon qildi. Bu yil 15-yilning boshlanish yili. Mulozimat iste'moli nima uchun bu bayramni ta'minlashda yorqin nuqtaga aylanadi? Siyosat foydasi bevosita qo'zg'atish rolini joriy qildirdi. 15-yillik yirik plan taklifida mulozimatchilikni kengaytirish, sifatni o'stirish harakatini yo'lga qo'yish o'tirg'o qo'yilgandan tartib 4-nji oyda ochilgan mamlakatlik mulozimatchilik yig'inida texnik ko'p jumbo mulozimat markasini yaratish o'tirg'o qo'yilgacha Yani may bayramlık demeli şarkısı da Cungo hükümeti mulazimetçilikini kengayışkıça bir katar siyaset fikirle işlep çıkırış karakterlik mulazimetçilik. Turmuş karakterlik mulazimetçilikten derecesini östürüş yolunu enik görüstüp bədi. Yanılık yaratış, medeniyet, sayahat, tenterbiye mulazimet endizisi. Manzara rayonlarının anlamı eslahalarını mükemmelleştirip, mulazimet bilen teminleşti elalaştırış, katarlık, uğurlaştırışlarının hemisi, may bayramlık deminiş mezgilidiki mulazimet istimalinin yukur örülüşüge siyaset hareketlendirmiş küç koştu. Mendadın karganda dem iliş günlerdeki istimalinin kızıp geçişi, iktisatının mukim yakşılan kallıkının neticesi. Jumbo xalq ta'limi iqtisod shoyanining professori Wang Xiaosong mundaq dedi. Bu yil birinchi faslda Jumbo iqtisodida yaxshi boshlanish bo'ldi. Buning ichida mulozimat portsenti summasi o'xshash mazgildagidan 5,15% eshib, tovar portsenti summasining 2,2%dan ko'rinarli yuqori bo'ldi. Fuqarolarning hammasi texnik tompaydi, iste'mol ishonchi texnik oshdi. Dem iliş kullardaki iqtisatın tereqqiyatı tereq boldi. Şunun bilen birge kino ve ergişip sayahat kılıç katarlıq paliyetle ve türlük öz taratqulanın tevsiye kılışı bilen nurgun medeniyet, sayahat, menzilleri barlıq iken. AI sayahat yetekçisi, etli təksimleş katarlıq yukur pentexniki mülazimeti, konu menzilleri rayonlarının yeni hayati küçünü urgutup, kişilerinin xaslıqı bağ, süpetlik mülazimetine es kılış ihtiyacını del cahide kandırdı. Bundak cüş urup turgan istimal hayati küçü kişilerinin kündülük turmuşu dişbadilendi. 5. ayının 4. günü geçe 2026. yıllık istimal boyunlarını konusunu yenisi kalmaştırıştın ve algalla 86,204,000 adam kaytımı yetip 629 milyard 270 milyon yuvalli

qaytishqa turtki boldi. Filip sağlam turmuş kespi topunun dağlık markı vekili mındak dedi. May bayramı mezgili de Filip şahsi pervişinin memleket bu içe doğru sırtıdaki parti seçiş terminalının seçiş sonrası 123% eşip, Cumgo istimalcılarının yukur süpetlik turmuş mülazimeti, tepsili yiz kılıç istimalığı bulgan ciddi ihtiyacını ispatladı. Cumhur mülazimeti devlet içindeki istimal pazarını yoğurtupla kalmay, yani dünyanın istimal kızgınlığını aşırdı. Devlette Cumhur 50 devlet karta öz aldığı vize geçirim kıldı. Memleket bu içe 8000'den artık baş kaytırış magazini seti olgan hemen kaytırış mülazimeti bilen temelledi. Çet 50 seyahatçiler Cumhur'a gelgende adlı süratki tartıpla kalmasın, belki milli ürp adı. Aldığı Katar'daki pentekniğinin sehri küçünü yıskırıp, cungoluklarının kündülük turmuşuğa hakiki sınıp kırdı. İçim itilgen, sığdırışcan, kızgın, mehmandoz, mülazımıtı ıllık cungo, bütün dünyadaki sayahatçilerinin oldun tallaydıgan en yakşı menzilige aylanmakta. Şunu bilen bir vakitte nurgun cungoluk sayahatçiler may bayramılık demeliş vaktadın paydınlıp, çet elgi çıkıp sayahat kıldı. Ula bütün dünyanı oylanıp, dünya sayahatçilikinin esliği gelişige kuvvet ata kıldı. Tehimi muhimi, Cumhur medeniyet sayahat kesbinin derecesini östürüştüki mülazimet endizisi, yanılık yaratıp berpa kılgan bivasti yız kılış muhiti, dünya mülazimetçilikinin terakiyatını Cumhur evrişkisi bilen temelledi. Kenya sayahat idarısının mesulü, Kemo Tayyi en yeni olmadak tep kardı. Cumhur dünya sayahat istimalının yadroluk hareketlendiriş küçük aylandı. Cumhurluk sayahatçilerinin yukarı süpetlik, inçki mülazimetini eskırışkı bulgan intilişi, dünya sayahatçilikinin terakiyat endizisini kaydı berpa kılavatıdı. Hazır dünya iktisadının esliği gelişi aciz. Soğudu korukçılıkı baş götürüp, dünya iktisadi iniksizlik kıtoldu. Cumhurun demeliş günlerdeki iktisatını urgup çıkan şiki herkes.

zor aldamçılıkı zərbi veriş bolsun. Ya ki, ək tələb qanun dəstoru arqılıq xəliq turmuşunu qoqdaş bolsun. Cüngo qatlı qanun arqılıq bexətərlik tövən çəkini müstəkkəmlidi. Hökumət ərzini qubul qılgan haman dərhal bijirişdək yuxur ünümlük inkas qaytırıb və asas qatlanını qatlıq tüzəb, ziddiyyətləni bıx halıdı da vaqtı da həl qılıb, naçar keyfiyyat peyda bulunduğun tüpıraqını yokatdı. Bultur ilan kılıngan Edman'nın işe, Cungo halkının hükümetki bulgan işe işlerisi devamlı dünya boyunca oldun Katar'da turgan. Kelgüsü gibi bulgan ümit varlık derecesi dünya boyunca birinci orunda turgan. Cungo'cu bir hatarlık tuyguysa turmuşunun ümit kütolgallıkının neticesi. Cungo'cu zamanı yulaştırış, umum halk ortak beyidigan zamanı yulaştırış. 2025 yılı Cungo ahalılarının ülkedeki otur çıkırımı aldın ki yıldık 75% eşip, iktisatın eş sureti bilen maskademde boldu. Cungo yine dünya boyunca köleme en çoğun mağarip, içtimai kapalet ve davalaş, saklas sistemisi ornatıp, her treplimi toluk kapaletlendiriş mekanizmini berpa kıldı. Bu hıl ademle asas kılıçtek terapiyat logikisi, terapiyat paydısının her bir ademge hakiki nefiyet güzdi. Tırmış mukim kapalet yeterlik bolsa, gem endişi bulmasa, cemiyet tabi halda tertiplik buludu. Halkın könlü hatırcan buludu. Bu bir hatarlık tuyğusunu çonkur kezip çıksak, onun çonkur medeniyet yıldızı varlıkını baykayımız. Neçimin yıllı adım buyan, Cungo'nun en enevi medeniyetindeki cahan umumu mensup, inaklıkını ela biliş, öz ara hemden buluş katarlık ideye ve istekle Cungoluklarının yeni daha çonkur yıldız tartkan. Cungoçu zamanı vilaştırış, terakiyatı, özüksüz östürüp, Cungoçu bir hatarlık tuyğusuna medenilik küçü koştu. Engiliyelik bir eğer mındak dedi. Ben Cungo'yu kelgendin kiyen, kaytadın şenşten imiş geldikini bildim. Bu hıl müdafiyesiz hatırcamlik adetten taşkırı kımmetlik. Devlette yer şarı bu içe coğrafiyelik dokunuş keskinleşip, dünya davalgıp, hatırcamsız halet tuturup adıdı. Cungoçu bir hatarlık tuyğusunun kımmeti tekimi gövdülenmekte. Kişiler şunu baykıdı ki, bir devlet öz işini yakşı kılış, öz könünü yakşı ötküzüş artılık, davalgıp turgan dünyanı mukimlaştırıcıka. Dünyanın meblağı selip, kesiplerini güllendirişidi ki, bana gahkı ayrına alaydı. Cungo'nu sayat kılıçtın Cungo'luk buluşunu ümit kılıç kıçı. Yine Cungo'cu bir hatarlık tuyğusunu yiz kılıç kıçı. Çetellik tordaşlarının ortak tonuşu ve itiraf kılıçı, kişilerin cismani ve ruhi cihetini hatırlayan buluşku bulgan ortak arzusu, güzel turmuşku bulgan ortak intilişidin gelgen. Cungo dünyaya mokin bir hatarlık tuyğusu ilip geldi. Şundakla, bütün dünya bir aile diyen adli arzunu konkretlaştırdı hem de illetti. Hürmetli radyo anıgıçıla, yukarıda dünyaya nazar programı radyo anıgıçıla, yukarıda dünyaya nazar programımızın diktörleri Zümret Yasin bilen Abdursul Abdurim, nöbetçi muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Bahtiyar Turdi.

0: qanunçuluk mühitini qoğdaydı.
1: Özümüzgi tayınıp, özümüzgi küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, baturanı ilgirdeyli. Pentekniki de yenilik yaratıp, devletinin universal gücünü küçeyteyli. Pentekniki de yenilik yaratıp, halık turmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pendi hürmet kılaylı.
2: İstifaklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, halaymakancılık, afet. Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış isteyledi çıntırıp, partiyanın baştan ahır, devrinin aldığı menişiğe hakiki kapaletlik kılaylıydı.

0: umum yüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
2: İki dostla, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik savaşlarını əsli çın saklanla.
3: Öyde yalğız kalganda işini takap oldurunla, natunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kalıpı bak.
3: Torğu bir xətər çıxıb, şəxsi itinlərini yaxşı saxlanla.
2: Balıların bir xətərliğini qoldab, həm bir yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.
1: Saat 19.
4: Millətlər İttifaqı tərəqqiyyatının ultesi, hər millət xalqının can tomuri.
3: Əxlətni xalqancı taşlamaq. Toğri cayığa koysak yeni baylıqa aylanıdı. Əxlətni türgü ayrışını təşəbbüs qılıp, güzel yurt makam kurup çıqaylı.
5: Ey, mama deyme. Aldımdık adaş, ne madak mamayın qandı? Ey, yol yeni dost oldu bana.
3: Her günü okşaş bulmağın sınaklağı düşkünüsüz. Abdumobil heydigende aldırak sallık kımman, çeçilman.
5: Işık ki çıkılgan buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Vay, tezirak haydep götüpü keteyim şu.
3: Her dakikada, her kıl tallaşkı düşkünüsüz. Abdumobil heydigende tale sınaş psikikisi de bulman.
5: Seferge çıkanda bihaterlikini birinci oranına koyun.
3: Özünüz ve ailenizdekiler için Abdumobil'ni bihater heydesine tallan.
5: Bihaterlik yeni turguzup, bəxtlik turmuşunun işkini açaydı.
1: Jungochi sosializm yo'li sosialistik zamonaviylashtirishni ishqa oshirish, xalqqa go'zal turmush yaratishning muqarrar yo'li.

0: asosiy qonunning nufuzini qo'rqadiganlik, partiya va xalqning o'rtaq irodasining nufuzini qo'rqadiganlik.
1: O'zimizga tayinib, o'zimizni kuchaytirib, jasoratlik, yaramlik bo'lib, batirona ilgirlaylik. Pan texnikida yangilik yaratib, davlatning universal kuchini kuchaytaylik. Pan texnikida yangilik yaratib, xalq turmushiga baxt saodat keltiraylik. İlim pendi kızgın sayıp, ilim pendi hürmet kılaylı.
0: Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış isteyledi çın durup, partiyanın baştan ahır, devrinin aldığı menişiğe hakiki kapaletlik kılaylı.

0: aile kişilerden bulup Cungu arzusunu bir niyette ortak işka şurayla.
1: Adem bilen açlıktan en yırak aralıkı 1000 km.

0: 26 ile 4 ayının 23 günü.
1: Jonha milleti ortak gövdesi enine müstehkemle milletlerinin ortak taraqqi qilishini ilgari süreyli.

0: Bugünkü mazmun dostlar, avtomobil içindeki en meynet orullar kaysıla degen tema. Dap dursak yani bir uçur kep kaldı. Ümitcan'ın uçur kep. Karşalınız.
1: Yapsın sizde. Yapsın dur vatam sizde. Uzak oldu cümle avazınızdan anı olur. Piçanın boraları ve küçükteydi. Piçallah beri aldınız mı Ümitcan? Bir kadarlık dikkat kılıyor onda olsa.
0: Şunda mesela mazmunumuz kayıtıp gelsek dostlar, avtomobil içindeki zada kays orulla en meynet buludu. Birlikte anlap bakaylı. Avtomobildik en meynet cayla doğrusu söz bulunsa, nurgun kişiler tabiyle avtomobilinin çakını andan kasa, avtomobilinin sırtkı kepini gözdüdü. Lekin bu orulla adam bedin bilen daim digüdek bir vasit uçuruşup durmağaşka adam gibi çoğun təsir göstermeydi. Avtomobil içindeki bazı bir kısım orullar bulsa, kündü digüdek adam bedin bilen bir vasit uçuruşup durduğun bulup naiti meynet buldu. Lekin avtomobil ilgileri hem de adatta bunun kancı dikkat kıp gitmeydi. Bunun birincisi avtomobilinin işik tutkucu. Avtomobilinin işik tutkucu bulsa, avtomobil ilgilerinin salqaraydığın noktası. İşiltiliş kıtım sani hakikaten yokur bulsa mu, lekin avtomobilinin işik tutkucunun bulun puşkaklarını tazlaş yapsız. Kıyım bu kaşka, avtomobilge çıkıp düşüş seriyanda işik tutkucunu tutuş sebeplik şu orunda köp miktarda mikropla yığılıp kaldı. Şuna bu orun naid meynet hesaplandı. İkincisi bulsa, rol ve hod yutkeş

0: Duşu sebeple bu uğurlarda mikroplan ait köp yığılıp kalıdı. Bazılar ol kapçıqı uğurun düşün oylaydı ameliyatta bunda kılganda mikroplan ait asalı köp yiyip getirdi. Şunlaşka patpa tazlı kağızıge spirt sürkep bu yerlerini tazlap duruş gerek. Hem de üçüncüsü təglik gilimi. Bir kısım optimobil ilgileri optimobil içige təglik gilimisiyle oldu. Çıkıp düşüş ceryanda kişiler onun deseydi hem de optimobil içi de bir annesi yiyip işken çağda yemekliğinin uvaqlarının düşüp getişi ve içimliğinin ekip getişi sebeplik meyne top getirdi. Uzun mezgildin ki şu orulladı mikroplar köpüyüp getirdi. Şuna təglik gilimini vaxtı tazlaşımı ehmiyet verişimiz gerek. Tördüncü orun bolsa hava tanışıgış. Optimobilin hava tanışıgışı bolsa mikrop nait asalı köpüydüğün orun bulup uzun mezgildi naiti köp arılaşma maddılar ve çan tozalar yığılıp kalıdı. Bunda kahvalası da hava tanışıgışın aşkanda optimobil içi kirgen hava adamının ait bir yaram kılıdı. Hem de nurgulga mikrop ve kökert küçük bakteriyelerini belli elip girip optimobil içindeki muhitinin naçarlılışını keltürüp çıkırıp ait asalla kesel yokturdu o degen gep. Şu an kararlı kaldı optimobilin hava tanışıgışını tazlap duruş mu? Ait muhimken dostlar.
1: Düşünüşük oldu. Alıyorum.

0: Dağın okçurlar kağıtıda. Ahmetcan dostumuz Muşu yokrak ya yol diken tok. Dördüncü başlangıçtan aldı. Maşakımcı klap kaptı dostlar.
1: Buldur Ahmet. Yokrak ya yolları da dostu işle başlanıptı hemse.
0: Şimdi. Adılcan dostumuz mu Gağnama yolları da maşıncı klap kaldı diken okçurun eve tuttu. Gağnama yolları da maşıncı klap kaldı diken okçurun eve tuttu. Arma başlı hem de. Vaktimiz karab baksa tuşup kaptı. Bugünkü programımızı bir şeyde ahırlaştırmız.
1: Şuna kılayla hem de bugünkü programımızı yaktırıp anlıqan yakından avaz koşkan hemenle rahmet dostlarımı gaysla.
0: Bugünkü programının muhariri Almira Samet.
1: Mesul muharir Ahad Abdurrahim.
0: Nazaratçı Dilşat İsmail.
1: Program riyasetçileri Ahad Abdurrahim bilen Almira Samet.
0: Hayır hoş dostlar. Hadi programımız gözükçü aman bulunla.
1: Hayır hoş aman bulaylayın.

0: 있으면 고야시가 마그네니 걘 아시칸다 가을 레일리스 보렉 랩 에칠라라 Muhabbet bilen Şincan'ı kucaklığında Adem tabiatının güzelliği göçümeler. Adem bilen tağ deryalar birbirine hemrah. Ademler payansız ormanda kezer. Topraklar koğdar, rendar zeminli. Deryalar verido kalipki ozuk. Egiz tağdaki kölünü uğrap turudu. Bəxt, sözünrən gül çeçəklər verər güzəl ümitni. Yeşil kəlgüsü həmra, kümşrən arzuğa. Şamal və quyaş, nur berər şəhərgə. Təbiyyət soğız, şiirin təmgə. Tianşan'ın cenubi ve şimalıda. Cemi mevcudat düşer usulga. Güzellikler mücessemlengen güzel Şincan.
1: Jonfa milletin ortak gövdesi yanını müstehkemleştiren ibaret asası liniyeni çın gözlep, Jungoçu zamanı bilaşkan Şincan ameliyatının yeni sahipsini cesaret bilen fütüp çıkaylı.
2: Bexatarlik engini puxta turg'izib, bexatar ishlab chiqarish xatarining oldini olib, bexatar ishlab chiqarish xavfini tugataylik. Bexatarlik yo'lini egilib olmaylik, to'sib qo'ymaylik. Jiddiy ahvolda tarqoqlashish bilimlari va mahoratini egilib, bexatar ishlab chiqarish mudofaa sifini mustahkamlaylik. Hammaydan bexatarlikka ahamiyat berib, jiddiy ahvolga taqobul turishni bilib, ayobliq yo'lini ravonlashtiraylik.
1: Xalqni markaz qilgan taraqqiyot ideyasini chiq turib, har millat ommining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini o'zliksiz oshiraylik.
3: Go'zal Shinjon qurib, vatan orzusini birlikda ishga oshiraylik.
4: Maxfiyatlikni saqlashda kichik ish yo'q. Davlat maxfiyatligini saqlash davlatimiz Ailemiz özümüz üçündür.
5: Milletler İttifakı Terakkiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
6: Medeni katlaş, siz bizgi hemra.
7: Katlaş bir haderlikini köylümüzgi püksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
8: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, Partiya ve xalqın ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
2: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, baturanı ilgirleylik. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteylik. Pen tekniki de yenilik yaratıp, xalq turmuşuna bəxt saadet geldireylik. İlim penni kızgın söyüp, ilim penge hürmet kılaylik.
8: Islah qilish, yengilik yaratish, japağı çıdap küreş qilish isteyledi çın durup, partiyanın baştan ahır, devirnin aldıdı menişiğe haqiqi kapaletlik kılaylı.

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgari süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.
2: Hiç dostla, bir hatarlık selparmanla, bir hatarlık sabahlarını əsli çın saklanla.
3: Öyle yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kavupu bak.
3: Torg'u bir hatar çıkıp, şahsi tınlarını yakışı saklanla.
2: Balıların bir hatarlığını kovdap, hemen yerde ulağı gəmkorluk kılaylı.
4: Beycin vakti saat 20.
5: Hürmetli radyo anlayıcılar, Çankane Teşvikatı programımızın yaktırıp anışınlarını kızgın karşı alımız. Ben Bilal Cankar. Radyo anlayıcılar, biz bu kadınlık programımızda Halık Kesti Obzorçisi'nin Baş Hüce Şi Jinping'nin 20. Növetlik Merkezi İntizam Tekşürüş Komiteti 5. Umumi Yığını Tıkılgan Muhim Sözgizi Komitetinin Muhim Tedbir Uğurlaştırımlarını Tekhimi Katte Küçlük İzşillaştırayla Emelileştirayla Mozoluk Obzorunu anladığımız. Sosyalistik zamanı birleştirişini asasi cihetten işgaşırış asasını pıhtılaydıgan, umumizde küçeydıgan aşkışlık mezgelge kadem koygandı. Kanda kılganda partiye 20. növetlik merkezi komiteti 4. umumi yığını da tüzülgen ulağvar planları yallaka aylan durgulu buladı. Tarih ve emeliyat bizge şunu uxturdu ki, bunundaki aşkoş partiyede. Aşkoş partiyanı umumizde katık idar kılıçta. Partiya Merkezi Komitetinin muhim tedbir uğurlaştırmalarını tekhimi katte küçlük izçillaştırış, emeliyleştiriş. Hukukunu tekhimi ilmi ünümdeki aldı tüzüm kapsigi solaş. Çeyreklikke karıştırış görüşüne tekhimi sagiklik bilen katte olgısıl yetiş gerek. 20. növetlik Merkezi İntizam Tekşürüş Komiteti 5. umumi yığınıda Başucu Şi Jinping partiya ve devlet işleri terakkiyatı umumluğu stratejik yükseklikte durup, tekhimi yukarı ölçem, tekhimi emeli tedbirle arkalık, partiyanın umumyüzlük katık idar kılışını olgısıl yetip, 15. 5 yıl mezgeledeki nişan vazifelerini işgaşırışını küçlük kapalet bilen teminleş üçün stratejik uğurlaştırma kıldı. 15. 5 yıl mezgelede devletimiz terakkiyatı da stratejik fırsat bilen xavp xatar, xiras teng mevcut buludu. Eniqsiz, mölçerliksiz amıllar köpüydü. Vazife kançı müşkül, boran çapkın kançı küçlük boğaz yeri, partiya merkezi komitetinin merkezlik bir tutaş rehberlikinin aşkışlık mukimlaştırılış buluştak rolünü şunca cari kıldırıp, emeliyleştirişini katlık tutuduğun icraklış küçü arkalık, terakiyat teşebbüskarlık okuğun icraklış küçü arkalık, terakiyat teşebbüskarlık okuğun tedbir uğurlaştırmalarını izcillaştırış, emeliyleştiriş, partiya merkezi komitetinin nopozi ve merkezlik bir tutaş rehberlikini kodaştaki tüptelep. Şundakla partiya ve halk işlerinin üzüksüz terakki kılıp ilgirleşidiki muhim tarihi tecrübe. Partiya 20. Növetlik Merkezi Komiteti 4. Umumi Yığınıdaki stratejik ulağvar plandan işini yakşı başlaş, kademini yakşı ilişkiki enik terapkice, yani bu yıllık iqtisadi, içtimai terakkiyat nişan vazifelergice, partiya Merkezi Komiteti çıkargan zor stratejik tedbir, aydınlaştırgan hizmet pişkir yolu, vazife, siyasetinin hemisi toluq delilleş, qayta qayta tetkik iliş arkalık oturgu koyulgan. Bekitilgen işken emeliyleştiriş gerek. Bütün partiya bir maksatı buluş, bütün memleket bir tahtı şahmat buluş için durup, hakiki türde partiya merkezi komitetinin muhim tedbir uğurlaştırımlarını yakşı izcillaştırsak, yakşı emeliyleştirsek, biz barlık kıyınçılıklarını yenip, her kanda kıyınçılık aldı da baş ekmeği, alga karab terakki kılıdığan, tığımı zor törtkilik güçlü mücessem diyeleyimiz. Siyasi mesuliyet duygusu, tarihi buruş duygusunu küçeytiş gerek. Başucu Şi Jinping her derecelik partiya teşkilatları ve kent partiya azaları kadırlığa enik talepini otturgu koydu. Mesuliyet duygusu, devletinin çoğun işini köngülge büküş, daim gemide buluştak ihtiyat bilen iş görüş bulup, öz orunda öz hizmetini oylaş, öz mesuliyetini toluk adaklıştın ibaret. Buruş duygusu, tarihinin küş ulaş kaltikini ötküz veriş, yeni imtihanı biriş yolu da yakşı meniştiki katli irade bulup, köngülde gayi bulup,

0: ne çoğunlukla ısçılaştırış, ögün işleri bir senedicilerini müstakemle ve kenaytep, intizam teçiriş, revizya hizmetini kalıplaştırış, kanunçılaştırış, muntizimlaştırış kurduşuna sicil küçektep, intizam teçiriş, revizya polat koşanını küçep davulap, partiyanın iştipahlıkı, bellikini katli koğdayımız. Partiyanın ilgarlıkı, saplıkını katli koğdayımız. Kadirlik dostlar, şunun bilen bu akıtımki çoğunkane teşvikat programımız Mışa'da ahırlaştı. Hayır, hoş vakit boğaysla.
1: Gözya, tonyong yüyen, tiyen tiyen şüye.
2: Devlet ortak dilini künde ögüneyle.

七号去深圳的票。深圳我把它给。我买二十七号去大连的票。大连다른거말해드릴게요我买二十七号去贵州的票。贵州我말해드릴게요我买二十七号去和田的票。去和田的票。和田나이거말해드릴게요가시가가말해드릴게요好，听众朋友们，以上是今天的全部内容，下一期不见不散。Hayır hoş dostlar, kilakatım programımızda görüşkice, aman boğaysla hayır hoş.

0: közgeçe ilgidigan yerige tazalık işçisi buyurutma yetkizgeçi, tez yollanma yetkizgeçiler 13 güvenlik etibar bahadan behrimen bolalaydı dep yazılgan. Tez yollanma yetkizgeçi yeceye huy muhbirga mundaqtıdı. Üçte saat işkiden aşıkça aldıraş bop getimiz. Bu yerge kelsek ücretli turmayımız. Sık tamak, meyve ba, bazımı muhattak. Bir göçlük, bir göçsüz korumu çıkıdı. Toymasak yana alsak boludu. Buyurutma yetküzgeci, tez yollanma yetküzgeciler her güne minut sekundunu koldan vermey çoğun küçük koçularda katırap yürgeşke vaxtıda tamak yiyelmeydi. Avtonom rayonidagi har darajalik partiya komitetlarining jamiyat xizmati tarmoqlari diqqatni bosh og'ritadigan bu nuqtaga markazlashtirib, illiqlik yetkazish oshxonasi qurilishini bir tutash planlab olg'a surib, hukumat yetakchilik qilish bilan bozorlashtirib, yurishtirish birlashtirilgan andizi qo'llanib, yangiyatchi ishga o'rlashganlarning vaqt farqlandirib, arzon bahoda g'izolanish ehtiyojiga dal utullashdi. Növbette Ürüm şehirdela illiqlik yetküzüş aşxanasının 49 quruldu. İllıqlıq yetküzüş mülazimeti şehir koçullardan portlarğıca umum yüzlük kanat yaydırıldı. Mongoliya geçib edilgen Şincan boyca en çok kuruqluq porti Taykeşken portinin yılgan çeğradın kırıdgan çıkıdgan avtomobil 100 mandan aşırır. Her günü net 100 çeğra halkağın Jongoluk çat 50 yük avtomobili şopri, Muşiyer arqılıq çorti şoprlarının aram ilişi, tamak yeşi, yüz yuyişi, qiyin buluş qatarlıq meselelerini el qiliş üçün 2024 yılı 10 ayda xalqara şoprlar ailesini püttürüp işq giriştirdi. Bu yerdeki Aramelish rayonu, yemek işmek rayonu, tokkaçılaş rayonu, yüz yüyüş rayonu, kino görüş rayonu katarlıqlarının hemisi toluq, haksız kaynak su, çay bilen təmillab, sırtta katraydıgan jongoluq ve çetellik şoförlerga ailenin illiqliqini his kıldırdı. Taykeşken sanat rayonu xalqara şoförler ailesinin funksiyasını yanımı mükemmelleştirip, mülazimintini teximu yaxşıladı. Bu yer Aramelish, yüz yuyuş qatarlıq asasi mulazimetten başqa pasport sürtüge düşüş, üskünüden ortak bəhirilniş, özü besip çıxırış qatarlıq mulazimetlerini yolga koydu. Yazlıq doktorxandikiler EYD avtomatik təvritiş üskünesi kan besimi ölçügüç qatarlıqlarını elip gelip bu yerde daim turup davalaş mulazim takıldı. Kişiler tamdaki bulut supsi savatları kodunu savma kılsa, hukuk menfetini koğdaş, psikikliq yetekçilik, kanun meslehetçilik mulazimdiki erişeleydi. Kesbi pidaylar torda her vakit suallarga cevap yeridi. Şica Cuanlıq yük avtomobili şopri Wang Chunqiao mındaqdırı. Xalis kesel görüş, psikikliq yetekçilik kılış, kanun yardımı beriş mulazimetini yol qoğuluş, kanun yardımı beriş mulazimetini yol qoğuluş adam barken, ailenin illiqliqini his kılıp bek hatırcan bolduk. Şincan 2025 yılı illiqliq yetküzüş aşxanasını öz içige alğan dostana Muhittin 325'ni bərpa qılıp, yeni yaça işqi uğurlaşqanlarga illiqliq yetküzüş dostana Muhittini 1716'ye yetküzdi. Növbette, Avtonom rayon boyunca yeni yaça işqi uğurlaşqan 16,000 adam kapalatlik öyge köşdi. Canlıq işqi uğurlaşqan 47,500 adam Turalgu Amavi Fondi hesabat açdı. İllıqlıq yetküzüş ödünü 7513'ki yetib, yeni yaca işqi uğurlaşqan 61,500 adam asasi qatlamını idar qılışqa qatnaşdı. Xalqın hep yetküzülgən siyasetler, illiqlıq yetküzülgən yeni muhitlar, yeni yaca işqi uğurlaşqanlarının Şincanda xatırcam yaşab xuşal xuram işleşi, bəxtlik turmuş keçirişi törtkü boldı. Avtonom rayonluq partiya komiteti cəmiyyət xizməti bölümünün muavin başlığı Yan Fang mundaqdırı. Küşünü mücəssəmləb, mülazimətinin yaxşılaşqa sicil küçəb, inaq, dostana, kəsibkarlıq muhiti yaratıb, qanunluq, hukuk mənbətini qanun boyca qoğdab, mülazimət qılış, başquruş xizmətini yeni yaca işqi uğurlaşqanlarının köngdikidək həqiqi yaxşı işləyimiz.
1: Әмді мәркезінің экология, мұхит қоғдаш назарәтчілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңылтып беріміз. Станциямыз хәвірі. Аңылтып беріміз. Станциямыз хәвірі. Экология, мұхит қоғдаш назарәтчілік 7-ші группасы 3-ші түркімді бәжерішкі тапшырған 47 әрзиет елуасыны тапшырып алды. Бұның 45-і телефон арқылық, 2-сі хат арқылық баш қылынған. Bu 47 deylonun 30'ı Ürüm şehrinin, 1'i İli Qazaq Avtonom oblastının, 2'si Qarmay şehrinin, 5'i Sancı Huyzu Avtonom oblastının, ikisi Qumul şəhərinin, ikisi Bayınqılın Moğol Abdırım Oblastının, üçü Aqsu Vilayətinin,

0: Atanım rayonluk halk kurultayı daimi komitetinin müdürü Zumrat Ubul münasebetlik faaliyetlerine katlaştı. Dilşat Kıdırhan tekşürüp tetkik kılışta hemrah buldu.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay haber kıldı. Cenubi Şincan Tömür Yolu Aksu Maralbeşi bölgenin iktidarını aşırıp özgürlük kuruluşdaki Tunca Türküm'deki tüvet uçuruşuş yol veriş vokzali bugün aldı bilen fütürüldü. Hem de katnaş başlanıp ticaret kıkırıştırıldı. Varlık kuruluş tamamlanan dinkin Cenubi Şincan Tömür Yolu'nun transport iktidarı zor derecede ösüdü. Uçuruşuş yol veriş vokzali tahliniyelik Tömür Yolu'nun yandaş yolu okşaydı. Bunun da poizdin vakitlik toxtap yol berişini şaşırıp tax liniyelik tömür yoldaki poizlarının yürüyüş saklaş vaxtını zor derecede kıskartıp liniyanın umumi transport ünümünü görünerlik östergili buludu. Bu kitim Tunci Türküm'de pütöp katnaş başlangan tört vokzal ayrımalda Aksu Gərbi vokzali, Ayköl vokzali, Yi Cemfan Şerqi vokzali, Duya Şen vokzalıdın ibaret. Jongo Tömüryolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi Korlu Tömüryol Kuruluşu Komandalık Ştabi Kuruluş Başkuruş Bölümünün Muavin Müdiri Li Çvenci Kalgan Töt Uçuruşuş Yol Beriş Vokzalının 5. ayının 23 günü pütüp işki kiriş türülüşü mölçerlengelikini tonuşturup ondak dedi. Tunci Türküm'deki Töt Uçuruşuş Yol Beriş Vokzalda 10 işlik katnaş başlap keyinki kuruluşlarına algı selcetişka puhta asas saldık. Küşünü merkezleştirip kalgan tört uçuruşuş yol beriş vokzalı türüdeki ahırlaştırış kuruluşu da ötkelge ucum kılışına başladık. Cenubi Şincan Tömür Yolu'nun Aksu Maralbeşi bölgenin umumi uzunluğu 216.93 kilometr. Yeni Asya Avrupa Çoğun Kuruqlıq Köyrüki İqtisat Koridorunun muhim liniyası. Şundakla Cungo Avrupa Növeç Poezi yolunun açkışlıq tərkibi kısmı. İktidarını aşırıp özgertişten ilgiri bu belək tax liniya boyunca işçinin yanıdığan devqatılıq tömür yol bulup, toşuş iktidarının paydalanış nisbeti 99%'in köpürək yetip, uzak müddet toluq yürüş altıda durgan idi. Şincan tömür yol tarmaqları bu yıl 3. ayda Cənubi Şincan tömür yolunun Aksu Maralbeşi bölgenin iktidarını aşırıp özgertiş kuruluşunu başladı. Hem de Cənubi Şincan tömür yolunun transport iktidarını zor derecede östürüş için 8 uçuruşuş yol beriş vokzalını köpeytip kuruş katarlık açkışlık tedbirlerini yolu koydu. Li Çvenci iktidarını aşırıp özgertiş kuruluşu bütün liniye boyunca işe kereştirilgendiğinden Aksu Maralbeşi'nin dastlabki

0: quurish, parvarish qilish mashg'uloti atirtimas, ko'kartish bo'yicha mos qadamda ish qilib, 500 ming tup yulg'un, so'ksak qatorliq ko'chatlarni rayonga ayirib, turga ayirib, qumliq tosh yo'lining ikki tarafiga tikib, ko'chat turi va qatlam tartibi qurilmasining muvofiq bo'lishiga haqiqiy kafolat qilib, ihod o'rmini ekologiyasining ko'p xilligini oshirdik. Çerçe nahiyesindeki kumdan müdafiyeleniş, kum tizginleş bağısıda köçe tikip orman ehya kılış hizmeti tertiptik ilip verildi. Çerçe nahiye bazırdan kumluk bilen bulga aralıkı aran 2 kilometre kilodu. Ekologiyelik muhiti intayın aciz. Köp yıllardan bu yan cemi 2 milyon adem kitam omum halık kumdan müdafiyeleniş, kum tizginleş, kökertiş hareketine katlaştı. Bugünkü günde tikilgen söksük qatarlıq köçetler kumluqtı yıldız tarttı. Çerçen deryasının şarkıda canıbden şimalgı uzunluğu 23 kilometr. Şarkıdan garipki bolgan kenliki 1 kilometrden 7 kilometrge çikilidigan yeşil koridor şekillenip ekologiyelik muhit sıcıl yaxşılandı. Çerçe nahiyelik otur tarım meteorologiya punktinin ali injineri Wu Ximping muhbirgimindak dedi. Yepinci özümliklerinin kumunu turaklaştırış rolü yanılı intayın görünerlik bolgaşka kısmen caylarda kum boran görünerlik azıyıp köpçülüknün kızmet turmuş şaraiti zor dericili yakışlandı. Yine nurgun ayvallarımı peyda boldu. Tülke tarıklı kuşlarımı gün seyri köpeği vardıdı.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay haber kılıdı. Bugün Halkara Sestralar Bayramı. Yakın yıllardan bu yan Adnan rayonunda perviş koşunu kölümü muqın zoriyip, əla sübətlik perviş baylıqı tezlikte asası katlam, məhəllə və ailelərgi uzardı. Hazırca Adnan rayonunda her 1000 nüfusqa 4.112'den sestra doğru geldi. Sestra, amının bütün hayatlıq dəvrilikiga həmrah boludğan sağlamlıq qoxduğucisi. Yakın yıllardan bu yan Adnan rayon baştan axır xalqın sağlamlığını mərkəz qilishdə çantırıb, sestralar qoşunu qurulışını sicil küçəyitib, pərviş mülazimətini əlalaşdırdı. Caylar, asası qatlamda baylıq təqsimləş, mülazimət əndizisində yeyanlıq yartışqa sicil küçəb, asası qatlamdan pərviş küçünü sicil toluqladı və küçəyitdi. Şincan Pərviş İlmi Cəmiyyətinin kenaş başlıqı Van Meyşin mundaqdırı. Adnan rayon, vilayet, oblast, nahiye, şehirden ibaret 3 derecelik perviş sübtini kontrol kılış sistemini sicil takamullaştırış, mükemmelleştiriş bilen bile ciddi xeterlik, eğir keserlikler, yaşan hallarda bulunan sozulma keserlikler, salamelikini əsliğe geldiriş, cuniyi tibabeti, balalar keserlikleri, özmü keserlikleri qatarlıq məxsus bölüm sestralarını qilıplaştırıp tərbiyeleşini daimlik kanat.

sijil mükemmelleştirip klinikinin birinci seferki sestralarının kanunluk hukuk menfaatini hakiki kapaletlendirip perviş ihtisaslıkları koşununu özüksüz mukunlaştırıp perviş kadınlarının kesbi erişik tuyğusu ve tevellik tuyğusunu ünümlük östürdük. Abdonom rayon yana ixtisosliklar qo'shin qurilishiga turtki bo'lish asosida diqqatni har millat ommining ko'p xillashgan, xoslashgan sog'lomlik ehtiyojiga markazlashtirib, jipsilashgan nohiya rayon davolash o'rtaq gavdasini vosita qilib, a'lo sifatlik parvish boyligini asosiy qatlamga yetkazishga sijil va haqiqiy kafolatlik qildi. Abdonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti yashanganlar sog'lomligi boshqarmasining boshlig'i Vangli mudaxtiri. Öygeçi berip perviş kılış mulazımıdını kilıplaştırışını noktada sınak kılış hareketini yolga koyup, bu yılın ahırdın burun her bir nahiye şehirde az digendimi bir davalış aparati öygeçi berip perviş kılış mulazımıdını kanat yaydırıp, hareket ıktidardan kalgan yaşanğallarının olayıda ihtiyacını teyhimi yakşı, teyhimi ala mulazımet bilen təmirleydi. Abdonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti tibbi ma'muriyat boshqarmasining boshlig'i Mo'liyang tonishtirib mundaqdir. Abdonom rayonining davolanib kutinishni ilgari

0: yılına çöndürdü. Sanji Lantian kutkuzuş yardım veriş atırtının muavin başlığı Yin Jun mındak dedi. Biz bergen terbiye ahallar çün alaydıgan, əsti saxlay alaydıgan, xatarlık paytda haqiqi işilt alaydıgan buluş gerek. Adet köprek öginip, köprek məşi kılgandıla xatargi yoluqanda təmkin bulup, ailesiriklerini qoğdap, öz ara yardım verip adam kutkuzgılı buludu. Bunun dinkin asasi katlamğı sıcıl çoğunkır çöküp, ciddi taqabıl duruş maharetini köpçilikning etrafıgı yetküzüp, umumi xalıqning amallıq müdafiyesi ibini müstəkkəmləyimiz.
1: Әмді, мәдәниет ядықырлықлардекі Чоңхуа милеті ортақ кәвдісі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз мұхбирлері Балғын Леймин хәбәр қылуды. Атаным райылық партия комитеті тәшіқат бөлімі тәшкілләп қанат яйдырған қадими ызналардың Шинжанға нәзәр темісірге мұхбирлық пағалиеті бүгін башланды. Bu qidimki muhbirlik faaliyeti de Jonghua milletin ortak gevdesi ilini müstekemleş asasi liniye kılıp Merkez ve Şincan Taratku muhbirleri Katarlıklardan teşkillengen bütün Taratku haber veriş grupisi 3 liniyege bölünüp Ulanbay Kadimi Şehri, Khuzda Harabisi, İdikut Kadimi Şehri, Badam Şerqi Qabristallıqi Topi, Miran Kadimi Şehri, Kızıl Mü'ü Katarlıq Mədaniyet Yadgarlıqları Kadimi İznallar Bar Orullarga Berip Ziyaret Kadimi İznallar Bar Orullarga Berip Ziyaret Kılışına Kanat Yaydır. Sürat, Yezik, Ünsin, Elan Katarlıq Köpkıl Şekil Yoğurlup, Yeni Taratku Supsıgı Tayınıp, Yürüşlük Bütün Taratku Nadir Məzmulları Yaratılıdır. Jongo kestinin muhbiri Sünmün, Ürümçi, İli, Bordala Oblasi Katarlıq Caylarga Berip Ziyaret Kılıdır. O mıdaqdırı. Bu liniyada Arşan Nayyası'da Khuzda Harabısının varlıqı. Onun Jongo'nun 2025 yıldaki 10 çoğun arkeologiyalik baykaş qatarığı kırgeliki gidi qat kıldım. Nəx meydanda ziyaret kılış şeklide bazı hikayelerini ilgiləb, bu hikayelerini Şincan'a gelişini ümit kılıdgan, Şincan'a kızı kıdgan teyximu köp körürmen dostlarga kamera arkalıq yetküzüşünü ümit kılmen. Bu qitimki muhbirlik pahaliydi de Şincan'ın mədəniyet yadıkarlıqları qədimi iznallarının tarixi qimmeti çoğunqur qeyzilib, milletlerinin arlaşış, almaştırış, yoğuruluş tarixi tomri rətlənib, Şincan'ın əzəldin Jongo zımınının ayrılmaz bir qismi ikəliki toluq dəlillənib, Jonghua mədəniyetinin Şincan'daki milletlerinin hissiyat tayancı, qəlib təvəliki və mənvi makani ikəliki tonuşdurulur. Beijing Radio Televiziya Stansiyası Yuğurma Taratku Merkezinin muhbiri Chen Yu, Tunca Qeytim, Şincan'daki mədəniyet yadıqarlıqları qədimi ıznallarına ait hikayelerini ziyaret kılıdı. O mıdaqdırı. Tunca Bekitim Beytin qədimi şəhri harabisi, Sancıdın Kumol Andın Turpan Qıca, yol boyu əmisi İpək yoldaki muhim qədimi şəhərlər, ısqı yanıla sın şəkildə xatırləb, mədəniyet yadıqarlıqlarının arqısırki hikayelerini köpçilikki sözləb verişini ümit qılmən. Bu qitimki muhbirlik pahaliyetine Şincan Radio Televiziya Stansisi 3 grupa bütün taratku muhbirini əvətib, İpək yolu ünsin terminali türlük yeni taratku numarada məzmun yollab, tarqıtış şəklidə yenilik yaratıb, yeni dəvirdiki Şincan mədəniyet yadkarlıqlarını qoğdaş və onundan paydalanış nəticələrini canlıq namayan qılıdı.
0: Stansımız xəbiri. Abdınım Raylıq Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü, Abdınım Raylıq İctimai Pən Sahəsidikilər Birləşmisi birlikdə baş bulub uyuşdurğan Bəxtimli Sizgi Sözləb Yerəy baş deyiməsidiki, ikinci növətlik Şincan Dehqan Çarvıçılar Hikaye Sözləş Musabıqısı yıqan günlərdən buyan Şincanın hər qaysı çayları da qızğın ötküzülməkdə. Çaylardaki dehqan çarvıçılar bəs-bəsdə səhnəyə çıxıb, arzu üçün kürəş qılış hekayələrini addi tıldı sözləb, yeni dəvirdiki Şincanın yezi kəndlərini gülləndiriş nəticələri və dehqan çarvıçılarının ruhi qiyabətini canlıq namayan qıldı. Çaylardaki musabıqı nəx meydanda dehqan çarvıçılar öz keçirmişləri birləşdirib, yurtdaki addi kesək öydən illik əmin öygecə, Özgeçi teyrikçilik, bakmıçılık, sehra, sayatıdın elektrolik soda arkalık mal tonuşturup setişkice. Yakın etraptaki mektepte okuş, davalnıştın, davalnış soğurtsi erini bayağı kıldı. Her bir hikaye kişini təsirlendirdi. Musabıqıge katnaşkan mahir, Dokstara nahiyesi, Dokstara baziri, Feyşin məlisinin ahalisi, Liye, özünün vəxtlik durmuşunu bayağı kılıp mındaqdırdı. Ətirgül östürüş bilən şüqullanğınımğa 40 yılğı yıqın boldı. Әр милләт аялларының керемені көпәйтіп бейшіғы түрткі болдым. Өзімнің керемені көпәйтіп бейш кәчірмешім вә партияның түрлік дейқаларғы нәп еткізі сиясетлері бізгі еліп келген әмәлі нәпні көпчілік сөзләп ерейдеймін. Дейқан чарвычылар езікентлеріні гүлләндіріштікі асаси қошын. Бәқтілік тұрмышының ярат күчілері вә гуахчілері. İkinci növətlik Şincan Dehqan Çarvıçılar İKİ Sözləş müsabıqısı da caylar yaş, kəsb, salahiyyət çəklimisini buzub taşlab, beyiş başlamçıları, beş qədəm partiya əzaları, yurtdığa qaytqan yaşlar qatarlıq kişilər topini müsabıqıqı qatnışıqı səhbərvər qılıb, Dehqan Çarvıçılarını səhnə astıda anlaşdın, səhnədə sözləşki özgərtdi. Aç şəhri, Şincan Koçı Başqarmısı, Azaq Məhəllisinin ahalisi, Rabiyam Turğun Mıdaqdırı. Atrofimdagi kishilar turmushining borgan seri yaxshilanayotganligi, chehrada tabassum jilvalanganligini ko'rib, o'zimning uy ko'chish hikoyamni so'zlab, partiyaning xalqqa naf yetkazish yaxshi siyosatiga bo'lgan minnatdorligimni, shundoqla baxt va xushallikdan texmi ko'p kishini bahrlantirishni o'yildim. Ular yana hikoya so'zlash shaklida yangilik yaratib, qisqa teatr, qayban, aqllar aytishi xalq kuylarini singdirib, sahro hikoyalarini texmi ta'sirlantirish kuchiga ega qildi. Navbatda Xinjiangdagi kent, mahalla, yezi bozor ham nohiya shahar rayonlarida dastlabki musobaqa tamomlanib, 2000 nach maydon qitim musobaqa o'tkazilib, to'r va naq maydonda ko'rganlar 5 million odam qitimdan oshdi.
1: Stansimiz muxbiri Jang Ying xabar qildi. Abdonom rayonlik ayollar birlashmasi bosh bo'lib uyushtirgan yaxshi oila stili yetildirib, davlat muhabbatini cho'nqur yildiz tortqizayli temizligi 2026 yillik Abdonom rayon bo'yicha eng go'zal oila hikoyalaridan ham bahrlanish faoliyati 5 ayning 11 kuni Urumchida o'tkazildi. Qizilsu oblastidan kelgan Turdi Usman oilasidagi 3 avlod kishi bir qamchi bilan chegarani qo'g'diganlik, oilani qo'g'diganlik degan davlat muhabbatiga varislik qildi. Onun bovam chegara liniyasini 55 yil saqladi. U doim chegara liniyasini oilamizning hoyli temiday degan bayonlari ham bahrlanish faoliyatiga qatnashganlarni cho'nqur ta'sirlantirib, kishilarni jazorat bilan ilgirlashga undadi. Maralbeshi nahiya Tongming Yaslisi partiya yajikisining muavin shujisi Yasli boshlig'i Hamroygul Abdul Yasli ma'rifiy ishlarda 24 yil yildiz tortib, so'z bilan tarbiyalash o'zi ulg'i bo'lganga yetmaydi deb. Buningdan boshqa Bortala oblasti, Turpan shahri, Xotan viloyati qatorliq joylardan kelgan oila vakillari ayrim holda fan texnika orqali vatanga javob qaytirish, yunarvan ruhi bilan orzuni reallikka aylantirish Asasi qatlamga özini beyg'ishlash qatorliq oil stili hikoyalarini bayon qildi. Ta'sirli hikoyalar jonliq bayon qilinib, naq maydondagi ko'rirmanlarni qattiq ta'sirlantirdi. Urumchi shahrlik 70-chi o'tir maktabining o'quvchisi Jafer Mudaxtiri. Chegrani qo'g'dash, oilani qo'g'dash, millatlar ittifoqligidan özini beyg'ishlab, mas'uliyatni zimmiga elishchi bo'lgan har bir hikoyadan cho'nqur ta'sirlandim. Men eng güzel oilani ulg'i qilib, esil oil stilini asichan saqlab, davlat muhabbatiga varislik qilib, tirishib, mas'uliyatjon, mehribon odam bo'lib o'sib yetilaman. Ham bahrlanish faoliyati degani oil stili bo'yicha yumloq ustunlik suhbatlashish halqasi ta'sis qilinib, Beijing fendashosi, g'arbiy shimol fendashosi va Xinjiang fendashosining mutaxassislari taklif qilinib, oil tarbiyasi, ota-onalar va bolalarga hamroh bo'lish Oil stili varislik qilish qatorliq mazmunlarni cho'radab, savollarga javob berib, mujammalliklarni tushundirdi. Abdonom rayonlik ayollar birlashmasi partiya guruhining shujisi muavin rais Li Linghui tanishtirib mundaqdi. Bultir 8-chi oydan buyon Abdonom rayonida oil stili, oil tarbiyasi faoliyatidan 122 ming maydon qitim o'tkazdik. Buningga 2 786 300 odam qitim qatnashdi. Bu yil tanlangan 100 eng güzel oila Avtonom rayonidagi keng oilalarga yuz qilg'ili, o'rgangili, intilgil bo'ladigan ulg'i tiklab berib, texmo ko'p oilani yaxshi oila stili yetildirib, davlat muhabbatini cho'nqur yildiz tortqizishga ilhomlantirdi. Avtonom rayonidagi har millat oilalarining eng güzel oilalarni ulg'i qilib, Jonxua munavvar an'anaviy madaniyatiga ongliq varislik qilib, to'g'ri davlat qarishi, tarix qarishi, millat qarishi, madaniyat qarishi, din qarishini puxta turg'izishini umid qilaman.
0: Stansımız muhbirleri tanış öçen nimgir haber kıladı. 2026 yılı kalıptaşlık lonkısı Şincan dereceden taşkara futbol birleşme müsabıkısının tenterbiye obrazını namayan kıladığan mülazimetçilerini terbiyeleş kurusu

0: oluşturup, sanayette asasını mukamlaştırıp süpetini östürüş, türlerde süretini tezletip ününü aşırış, İstimalda tedbir kullanıp canlandırış, muhitte tosal kulağını tüketip koğdaş, halık durmuşu da toluk kapalıtlandırıp kalıplarını iletişka hakiki kapalıtlı kılıp, komul ıqtisadının yukarı süreti terapi kılış yakışı vaziyetini bütün küşbeden saklışı ve müstekemlişi gerek. Yığında komul şehrinin 2025 yıllık məksus temelik kanunçılık hizmetinin məlumat veriş hizmeti yığınının demokratik bahalaş əhvali umumi uxturuş kılındı. Kısmen tarmak oranlarının 2025 yıllık kanunçıl organ kuruluşu kulası dokuladı. Hem 2026 yıllık hizmetlerini kalıplaştırış, derecesini östürüş yılını pilalaş əhvali doğrusundaki dokuladı anlap ödüldü. Yığında mundaq görüstüldü. Şehirlik Partiya Komiteti 2025'ini pilalap yolu koygandan buyan, mesuliyet ve hukuk dairesini kanunda belgeleş, mesuliyet ve vazifesini tizimlikleştiriş, hizmet tertibini ölçemleştiriş, iş oranı tesis kılışını ilmiyleştiriş, mesuliyetini ada kılışını kalıplaştırışını devamlık algı siljitip, şehirge bivasit karışlık organ bir bütün gevdini tutuş, organ sistemisini yetekleş, rayon nahiyele umumizlik ilgiri süreş arkılık, yukarı döven tutaştırılgan, bir gevde kılınıp kurulgan organ idar kılış sistemisini küçep berpa kılıp, partiye hükümet organlarını sistemiyle kayıt kuruş, tüzüm karakterlik kayıt kuruşunu işgaşırdı. Jığında mundaq ta'kidlandi. Hizmetlerini kalıplaştırış, derecesini östürüş yılını pilalap alğı siljitişte, kanunçıl organ kuruluşunu sicil çoğunkurlaştırıp, kanunçıllaştırış, ölçemleştiriş, kalıplaştırış için durup, her derecelik her kaç tarımaklarının özünü idar kılış seviyesini umumizde kalıplaştırıp ve derecesini östürüp, yukarı süpetik terakiyatının hareketlendirgücü küşün nime, kayerde, zamanvilaştırışının membesi nime, kayerde, her derecelik her kaç tarımaklarının emeli netice ünümge erişişinin tüp kapalıdı nime, kayerde katırlık üç mesele üstüde hakiki oylanıp, yakışı cevap verip, organ idar kılış sistemisini ağlalaştırış, mükemmelleştiriş arkılık, şehirini kanun boyca idar kılış, kanun boyca hakimiyet yürgüzüş, kanun boyca memuriyet yürgüzüşüne ortak algı siljitip, kanunçıl kumul, kanunçıl hükümet, kanunçıl cemiyetini bir gevdeleştirip kuruşkı törtge bulup, kumulun yukarı süpetik terakiyatı ve zamanvilaştırış kuruluşunu kabul etki iki kılış gerek. Jığında yeni başka işler muhakeme kılınıp oralaştırıldı.
1: Stansımız haberi. Gayri maddi medeniyet mıraslarına canlılık varislik kılış yolu üstüde köngül koyup izlenip, gayri maddi medeniyet mıraslarına varislik kılışının köp katlamlık umumizlik kaplıgan, istiroluk terakiyat sepini köngül koyup berpa kılıp, kadimi medeniyet asasını saklap kılıp, enenevi yüner sanatini yeni devirde yeni çayatı küşke iyi kılıp, gayri maddi medeniyet mıraslarının güzellikini amının turmışıgı kürgüzüp, şehir terakiyatı kısındırıp, kogun yurtini uzuklandırdı. Komuldaki nurgun gayri maddi medeniyet mirasları içinde enenevi keşçilik, pişip itilgen üner sanatı ve çoğunkur medeniyet asası bilen şu cahitki küçlük tasarı küçükige enenevi kol üner vençlik köhürü gaylandı. Bu bir neç günde gayri maddi medeniyet mirasları varisi Kadir Rahman'ın şagirdi İlyanca öyde zakas boyunca keşçileşten aldıraş bulup gitti. Gayri maddi medeniyet mirasları varisi kılıçtan türütküste gayri maddi medeniyet mirasları üner sanatı gecallık varisi kılıç bilen amının kırmını aşırıp beyiştini barat koş yönüşlük ortak paydeliş iş kaşırıldı. Gayri maddi medeniyet mirasları varisi İlyanca mundaq dedi. Kadimi gayri maddi medeniyet mirası bulgan bu üner sanatını öğünüplü kılmay keşçilik medeniyetti ve bunundaki hissiyatını tekim çoğunkur düşendim. Her bir keşti boyumi bir mənağı iyi bulup, her bir eserde turmuşunun güzelliği bayan kılıngan. Ben bu muallim gökşeş, öğengen ünürümünü başkalarına öğütüp, her millet halkının ağırlaşış, almaştırış, yoğurluş hikayesini tekim yakışı keştileymen. Komul şehirlik gayri maddi medeniyet mıraslarını kuğulaş merkezi kirgende keşti boyumları, mukam, halk içi kol ünler ve eşlik boyumları katarlık yerlik gayri maddi medeniyet mırasları türleri merkezlik körgezm kılınıp, sistemlik merkezlik körgezm kılınıp, sistemlik maddi medeniyet mırasları saklangan körgezm sarıyı. Hem üner sanatke varisi kılgan oktuş ders kanısı bulup, komulunun randar, kımmetlik gayri maddi medeniyet mırasları baylıqı er tırapdime hatırlengen, kuğdalgan ve namayan kılıngan. Hazır kadar Komul Şehri Devlet Abdunum Rayon Şehir Nahiye, rayondan ibarat 4 derecelik mükemmel gayri maddi medeniyet mirasları tizimliği sistemisini berpa kılıp, canlılık varislik kılışka puxta asas saldı. Bunun içinde Komul Mukami Uyghur Kökmeşiripi, Birleşken Devletler Teşkilatı Mağrib Pen Medeniyet Teşkilatı'nın gayri maddi medeniyet mirasları tizimliği kirgizildi. Nöbette şehir boyunca devlet derecelik gayri maddi medeniyet mirasları türüdün 5'i bar bulup, 36 Abdunum Rayon derecelik, 150 şehir derecelik, 237 rayon, nahiye derecelik, gayri maddi medeniyet mirasları türü baylığı koşulup, halk edebiyatı, enenevi üner sanat, müzika, enlağımı katarlık 10 çoğun turunu kapıldı. Komul şehirlik gayri maddi medeniyet mirasları kuğdaş merkezinin mağun müdürü Gıyumin Mındah dedi. İkinci kararlı gayri maddi medeniyet mirasını umumizlik teşhiriş hizmetini kanat yedirip,

0: 87 rayon nahiye derecelik gayri maddi medeniyet mirasları turni ve 400'ün artık varisini umumizlik teşirip çüp kalkanlarını tuluklaşni. Gayri maddi medeniyet mirasları turlarını kuğdaş, hatırlaş hızıntını kanat yaydırıp Uyghur keşçiliği, kapak oyumçiliği, Uyghur tibabeti doğrularını meksus turboyuca kuğdaş hatırsı ve terbiyeleş hızıntını tamamlaşni planla avattınız.
1: Stansımız haberi. Aratürk nahiyesi çöllük boyluğu evzelkini mevka kılıp, çöllük eslerlik yazı ihlikide koşbesirlik koğun teriş endisini kenaydıp, hici işlep çıkırış ünümü yokkırı, boyluk ticeydiğen, zamanvi dikançılık meydanına oylandırıp, yazı kentlerinin gülünüşüge güçlük hareketlendirgücü küş koştu. Hazır Aratürk nahiyesi adakiyesizdiki 4000 mu çöllük yazı ihliki boyca ülke körsütüş bazısıdiki katır katır parniklada koğulla özüşünün halkılık mezgilige girdi. Komal Ruyno'nun Pentekniki Tarakiyat Çeklik Mesulye Şerkiti İşlep Çıkırış Zavutu'nun başlıkı Dan Canvin Mundak dedi. 500 mu yerge koğun teyirdik, 6. ayının ahir pişirdi. Aratürk Nahiyesi Adakiyesi'deki 4000 mu çöllük yezi iglikı boyca ülge körüstüş bağısını Komal Ruyno'nun Pentekniki Tarakiyat Çeklik Mesulye Şerkiti meblağ silip kurgan bulup, cemi 200 milyon yön meblağ silinip, 3000 mu yekke yopukluk tutaş solyo yopuk barınki yasalgan. Isıklık saklaş, şamal ötüştürüş, gün nurunu tosuş, Parnikni mekanikilik kontrol kılış, su, oğut qatarlıqlarını birgeleştiriş üskünü sistemi seseplengen bulup, 2026 yılının ahırda kuruluş umumizlik tamamlanıdı. Qoğun terikçilikinin muqam algı sılcıdılışıgı kapalatlı kılış üçün, Ruyno şerkti 7 ayının 5'i da terilgü kölümünü kenaytip, yanı qoğun sortlarını kergüzüp, bazının universal önümünün dərisini yenimi östürüşüne pil alıdı. Danjanvin mundaq dedi. 7 ayının 1-ci, 2-ci gününden başlap 500 mo yerge uygu, 600 mo yerge şirumi teriyimiz. Kölemleşken, ölçemleşken terikçilik türkü buluş bilen bir vakitta, Ruyno şerkide Ners Tori közetiş sistemisine kirgüzüp, tuprağının nemdeki, kün nurunun çüşi katırlık, alkılık sağlık məlumatlarını her vakit közetip, yezi ikilik işlep çıkırışını doğru kapalı etki

0: 人民政府，你与本人很力量。
1: Şu günü biz baş götürdük. Beş yıldızlı kızıl bayrak köktü.

0: saat 14'ten 28 minut ötkende Sıcan Ölkısı'nın önce nayısıda 8 bal geldi.
1: Şu gündün itibaren bizden gülen yükümüz vücudu gelgeçke biz teşvişlenmeydiğen bulduk.
2: Zhang Yibisheng. 和平必胜，人民必胜。
1: Şu günü bizden fakirlik şuarımız kendimin koyundu yağırdı. Jongo Komünistik Partiyesi esli maksatını unutmay, arzuyumuz için algı basınız.
3: Jonghua milleti ortak gövdesi engini müstehkemlep, milletlerinin ortak itibaklaşıp küreş kılışı, ortak güllenişi, ortak terakki kılışını ilgiri süreyleyin.

0: yezi kentlerini güllendiriş strategiyasını yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekologiya arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke törtkü balaylı.
1: Adem bilen açlıktan en yırak aralıkı 1000 çakırım emez. Belki etiyazlık terilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın aralıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.

Radiyanlıqçı dostlar, anglavatqanlar Qomul Radio Televiziya Stansiyası, Uyğurca Universal Radio Stansiyasından anglatılıvatqan Qoğulluqdiki paranglar programmasi anglatışımızdan davamlaştırımız. Dostlar, əmdi qanun tüzümün bir sayıbimizde bolsa, yuqur süratlik taş yolda balon parçalarga soqıldı, taş yol başqırgıç tarap cevapkarlıqını üstigan mı dediğin temda deyilin misalı sözləp berimiz. Abdumovul aydab, yuqur süratlik taş yolda yürgende tuyuqsuz izberdiğin əhvaladın həmişe saxlanman dap mısaxlanqılı bulmaydı. Abdumovul yol yüzde qapqağın balon parçalarga soqılıp, Abdumovulun ziyan qoçırışı kep çıkkanda, suğurt şirkete tölem tölgenden kin vakaldan tölte olmaqçı bolsa, taş yol başqırgıcı asırgıç tarap cevapkarlıqını üstigalamdı. 2024 yılı 6 ayının bir günü saharda UX Optimobil Aydab məlum yuqur süratlik taş yolda ketuatqana da körüş aralıqı yaxşı bolmağalıqdan ehtiyasızlıqdan yol yüzdeki başqa Optimobilinin baloni etilip ketkendin kiyin qapqağın balon parçısı soqılıp Optimobilinin ziyan qoçırışını keltirip çıkarğan. Hadis yüz bəgendin kiyin suğurt şirkete suğurt tutuqtamıdaki bütün boyunca UX'ke Optimobil remont kirajı için 87 milyon tölen bəgen. Suğurt şirketinin ilgilişi için bu hadis yüz

Radio Anglıqçı dostlar, anglavatqanınlar, qoyğunluqdiki paranglar programmasi. Programımız düşənbədən cüməgəçi bolğan normal xizmətkilərdə Beijing vaqt saat 10-dan 11-gəçə 1 saat bevasitə anglatıladı. Kəs saat 9-dan 50 minut ötkəndə bolsa təkrar anglatıladı. Dostlar, təbəndə təbii saat sahibimiz boyunca yuqumluq zukamının təsiri haqqında toxtalımız. Çüşkürüş, burundun soyuqış, ehtiyat qılın. Bu xil virusun canlanış səviyyəsi örüləvatıdı. Yakından bu yan, nurgun kişi etrafıda tüşkürüdüğün, burnudan su akıdığın kişilerin köpüyüp kalanlığını baykadı. Bu haletini burun virüsü keltirip çıkartan buluşu mümkün. Yakında devlet keseliklerinin aldınılış tezgirliş idarisi akbarat inan kılış yığını ötküzüp, yakınki mezgildeki noktuluk yukumluk keseliklerinin yukum vaziyetini tahlil kılış ve sağlamlık kayıp hatırı eskertmesi katarlık ahvallarını tanıştırdı. Devlet keseliklerinin aldınılış tezgirliş idarisinin akbarat bayanatçısı Xi Jinping ondak tanıştırdı. 4. ay kırgandan uyan devletimizde nefes yolu yukumluk keserlikleri yukumda belgelik davalgış görüldü. Burun virüsünün canlı seviyesi de örülüş vaziyeti görüldü. Ondan da burun virüsü deyken ne? Burun virüsü adam burun virüsü defmatırdı. O bir hınla ait küçük yakı zencirlik virüs bulup adetteki zükamını keltirip çıkardığın asaslık başçı nayetçinin var. Çoğunlar ve balladık köp uçuraydı. Balladaki ciddi karakterlik üstünki nefes yolu yukumluğun işte daim görüldüğün keserlik kozgatıkçı 30%'den 50% küçüğe girer.

Korun virusu asaslıqı tümendik iki xil yol arqılıq tarqılıdı. Çaçırandılar arqılıq tarqılış. Yuqumlanğıçlar yötelgen de ya ki tüşkürgen de koyup bergen çaçırandılar arqılıq tarqılıdı. Uçuruştun tarqılış. Yuqumlanğıçlardan koyup uçuruştun kelip çıkan bivasta uçuruştun tarqılış. Ya ki virus bilen bulğanğan sıpkı yüz bilen uçuraşkandın kin eğiz burun qatarlıq şıllıq pardını tutuştun kelip çıkan vasitlik uçuruştun tarqılış. Burun virusu bilan yuqumlanğandan keyin qandaq alomatlar ko'riladi? Burun virusi asosligi odam badanining ustunki nafas yo'liga hujum qildigan bo'lib, cho'ng'aq nisbatan aytganda asosligi odatki zukamni keltirib chiqarib, burun pitish, burundan suv oqish, tushkurish, burun qichishish, gal og'rish qatorliq alomatlarini keltirib chiqardi. Shu bilan birga yana jinik darajada qizish, bosh og'rish, charchash qatorliq alomatlar ko'rilishi mumkin. Ko'p sondagi kishilarda kasallik alomati 7 kundan 10 kungacha davomlashgandan keyin o'zligidan saqiyib ketadi. Kasallik asorati qolmaydi. Lekin bu vaqtlar balalar yaşanganlar ve immunitet kuchi bir qadar tüven kişiler topi. Mesela sozulma karakterli keserler giriptar boğallar. Yaki immunitet kuchi kemçil kişilerin nisbeten etkanda burun virusu tekimi iğir sağlamlıq masiyasını keltirip çıkırışı mümkün. Mesela kan içi yallığı ya ki kan içi öpki yallığı. Bulup mu bu vaqtlar balalar ve yaşanganlar tekimi asan təsir göçüraydı. Sozulma tosluş karakterli öpki keserliki. Nefes yolu sistemisi keserliki ve ağırıqlarda keserlik ahvalı iğrılışıp getişi mümkün. Közü bir yaran buluş. Aslandaki ağırıqlarda yana köz biriktirici perdesine kan doluş. Yaş ekiş, kapak işiş qatarlıq alamatla görülüşü mümkün. Ağışım keserlikle. Kısman kişilerde burun kavakları yallığı, otturqılaq yallığı qatarlıqları terakki kılışı mümkün. Bulup mu balılarda burun virusu bulan yuqumlanğandın kinki keserlik alamatları kuramı yetkenlerinin kinin iğir buluşu mümkün. Yeni kusuş, iç sürüş qatarlıq azim kılış yolu meseleleri koşulup gelişi mümkün. Burun virusunun qandaq aldın eliş ve onunla qandaq da kabul duruş gerek. Әдіватті, бұрын вирусыға қартылған алайды өнімлік доғыра ба вакцин йоқ. Ядросы доғырсыз алдың елішін асас қылыдың. Яқшы таздық адеті етілдіріш. Қолыны көп үйіш. Бұлып мұсыр қычқып қайтып кегенде, яки амми бойымнавла ұчарашқандың кен сопын ва еқіп тұрған су білен аз дегенде 20 секунд қол үйіш керек. Түшкіргенде, яки өтелгенде, қайғаз яки жайын әкпілен тосып, чачырандыланың тарқылшыдың сақылыныш керек. Өй ич хавасының өтішіп тұрышын сақылаш. Daim derizdan içip hava almaştırıp virusun öy içinde tarqılış fırsatını azaytış kerek. İmmunitet gücünü aşırış, qanuniyetlik turmuş adatını saqlaş, yemek içmekning tanqum bolışığa diqqat qilish. Tarkibinde vitamin C mol bolğan meyve ve köktatlarni köprak yeyish, her kuni muvafiq harakat qilib yeterlik uxlashqa kapalat qilish kerek. Yuqumlanish manbasi bilan uchrashishni azaytish. Agar atrofida zukam og'riqi bo'lsa, uning bilan yaqin aralıqda uchrashishdan imkon qadar saqlanish ham aloqador mudofiyani yaxshi ishlash kerak. Agar zukam alomatlari ko'rilsa, jiddiylashmang. Ko'pincha ahvolda o'zligidan saqlayib ketadi. Tuvandiksi bir qism taqobul turish tadbirlari. Ya'ni suvni ko'p ichish, ko'p arom elish kerak. Badanning asli kelishiga yordam berib, kasallik alomatlarini yengillatadi. Kasallikka qarab davolash. Konkret kasallik alomatlariga asosan zukam dorisi ishlatasiz. Chunki burun virusi virusdan yuqumlanadi. Antibiotiklarning uning qarta unumi bo'lmaydi. Boshqalarga yuqtirib qo'yishdan saqlanish kerak. Qo'l tozaligiga diqqat qilish, ishiltib qo'ygan qog'ozni muvofiq tashlash, tashlagandan keyin darhol qo'l yuvish, kishilar zich to'plashgan, havo o'tishi yaxshi bo'lmagan ommiy sorunlarga berishdan imkon qadar saqlanish kerak. Eğir boğanda vaqtida doktorga ko'rinish. Agar kasallik alomatlari davomliq eğirlashsa, masalan qizitmisi, yonmasa yoki nafas qiyinlashsa, bo'lib bolalar va yashanganlar darhol doktorga ko'rinish kerak. Samimiy askartish, burun virusining oldini olishni uni tizginligini bo'ladi. Yaxshi tozalik odatini saqlaganda, ilmiy mudofiyalanish tadbiri qo'llanganda, yuqumlanish xavfini unumli tuvallatganlay bo'ladi. Radio anglagichi do'stlar, yuqorida tibbiy soat sahifamiz bo'yicha yuqumliq zukamning ta'siri haqida to'xtaldik.

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga ziç uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerine umum yüzlük algı sılcı taylı. Junghua milleti bir aile kişilerden bulup, Jungo arzusunu bir niyette ortak işkaşır aylı.
1: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ixtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş,

0: Sicil çoğunqurlaştırıp, qanunçıllaştırış, ölçemleştirış, qiliplaştırış için durup, her derecelik her kaysı tarımaklarının özünü idarkili seviyesini umumizde qiliplaştırıp ve derecesini östürüp, yukarı süpatik terakiyatının hareketlendirgücü küşen nime, kayerde, zamanıvilaştırışının membesi nime, kayerde, her derecelik her kaysı tarımaklarının emeli netice önümge erişişinin tüpkapalatı nime, kayerde katırlık üç mesele üstüde hakiki oylanıp, yakşı cevap verip, organ idarkili sistemisini əlalaştırış, mükemmelleştiriş arkalık, şehirini kanun boyca idare kılış, kanun boyca hakimiyet yürgüzüş, kanun boyca memuriyet yürgüzüşüne ortak algısıl gitip, kanunçıl kumul, kanunçıl hükümet, kanunçıl cemiyetini birgeleştirip kuruşkı törtge bulup, kumunun yukarı süpetik terakkiyatı ve zamanıvilaştırış kuruluşunu kabul etki iyi kılış gerek. Yığında yeni başka işler muhakeme kılınıp oralaştırıldı.
1: Stansımız haberi. Yığın kıladın bir an konu şehri, gayri maddi medeniyet mirasları'na canlılık varislik kılış yolu üstüde köngül koyup izlenip, gayri maddi medeniyet mirasları'na varislik kılışının köp katlamlık, umum yüzlik kaplıgan, istiroluk terakiyat sepini köngül koyup berpa kılıp, kadimi medeniyet asasını saklap kılıp, enenvi yüner senetini yeni devirde yeni çayatı küşke iyi kılıp, gayri maddi medeniyet mirasları'nın güzellikini amının turmuşu'na kürgüzüp, şehir terakiyatı kısındırıp, kuğun yurtini uzuklandırdı.

0: rayon derecelik, 150 şehir derecelik, 237 rayon, nahiye derecelik, gayri maddi medeniyet mirasları türü baylık hoşlup, halk edebiyatı, ananevi üner sanat, müzika, el nağımı katarlık 10 çoğun turunu kapıldı. Komul şehirlik gayri maddi medeniyet mirasları kudaş merkezinden maun müdürü Gıyumin mıdahtırı. İkinci kararlı gayri maddi medeniyet mirasları umumizlik teşhiriş hizmetini kanat yaydırıp 87 rayon nahiye derecelik gayri maddi medeniyet mirasları türünü ve 400'ün artık varısını umumizlik teşhirip çüp kalkanlarını toluklaştı. Gayri maddi medeniyet mirasları türlerini kuğdaş, hatırlaş hizmetini kanat yaydırıp Uyghur keşçiliği, kapak oyumçiliği, Uyghur tibabeti doğrularını meksus türbüyüce kuğdaş hatırsı ve terbiyeleş hizmetini tamamlaştığını planlı havadınız.
1: İstansınız haberi. Aratürk nahiyesi çöllük boyluğu özelliğini mevka kılıp, çöllük eserlik yazı ihlikide koşbesirli koğun teriş endisini kengaytıp, ilgirki giyah ünmeydiğen yerini tedrici işlep çıkırış ünümü yokkırı, boyluğu ticeydiğen, zamanvi dikkançılık meydanına oylandırıp, yazı kentlerinin gülünüşüge güçlük hareketlendirgücü küş koştu. Hazır Aratürk nahiyesi adakiyesindeki 4000 mu çöllük yazı ihliki boyca ülke körsüçüş basısıdaki katır katır parniklada koğulla özüşünün halkılık mezgiliğe girdi. Komal Ruyno'nun Pentekniki Tarakliyat Çeklik Mesulye Şerkiti İşlep Şıkırış Zavutu'nun başlıkı Tanrı'nın ve Mündahtı'dı. 500 mu yerge koğun teyirdik, 6. ayının ahır pişirdi. Aratürk Nahiyesi Adakiyesi'deki 4000 mu çöllük yazı iglikı boyca Ülge Körüsü Tekniki Tarakliyat Çeklik Mesulye Şerkiti meblağ silip kurgan bulup, cemi 200 milyon yön meblağ silinip, 3000 mu yekke yopukluk tutaş solyo yopuk parniki yasalgan. Isıklık sıklaş, şamal ötüştürüş, kündürünü tosuş, parnikini mekanikilik kontrol kılış, su, Oğut Qatarlıqlarını birgeleştiriş üskünü sistemi seseplengen olup, 2026 yılının ahırda kuruluş umumizlik tamamlanıdı. Qoğun terikçılıkının mukam algı sılcıtılışıqı kapalı kılış üçün, Ruyno şerkti 7 ayının 5'i da terilgü kölümünü kengaytıp, yanı qoğun sortlarını kergüzüp, bazının universal önümünün derecesini yenimi östürüşünü pilalıdı. Tanrı'nın mündahtıdı. 7 ayının 1-2 gününden başlap 500 mu yerge uygu, 600 mu yerge şirumi teriyimiz. Kölemleşken, ölçemleşken terikçilik Türk'ü buluş bilen bir vakitte, Ruyno'nun şerkide Ners Tori közetiş sistemisine kirgüzüp, tuprağının nemliki, kün nurunun çüşü katırlık algılık sağlık malumatlarını her vakit közetip, yazı iklik işlep çıkırışını Tori kapaletki iyi kılıp, kolunni et yazdı baldır teriş, közde pişiş vaktini kaynigi sürüştek koşbesirlik terişine emelge aşırdı. Komul Ruyno'nun Pentekniki Tarakliyat Çeklik Mesulye şerkitinin tekniki mesulü Li Yongyi mundaktıdı. Ahırda bu Ners Tori sistemisinden terminal çoğun ekranı arkalık dikkançılık işlerini közetip, terikçilik teknikilerini ünümlük sağlık malumat bilen təmiləyimiz. Ola ünümlük sağlık malumatka asasen yıraq musabilik abdumat bardı.
0: Stansımız haberi. 5. ayının 8. günü Komul Şehirinin Sahiye Sağlamlıq Sistemiz boyunca hayati güçünü urğutu işleyemizdeki 2026 yıllık kızıqarlıq tənərket musabıqısı Cembo Tənterbiye Sarıyı'da ötküzüldü. Şehir boyunca sahiye sağlamlıq sistemisinden gelgen 50 nefer sestralar vekili faaliyetke katlaştı. Köpçilik kızıqarlıq faaliyet arkalık 115. qetimli xalqara sestralar bayramını kütüb aldı. Faaliyette küş ulap yürüyüş, tənsekreş, 2 adam 3 putluq bulup küş ulap yürüyüş musabıqız qatarlıq köpxil kollektif kızıqarlıq türleri təsis kılınğan bulup, musabıqı katlaşkan sestralar yaxşımaslaşıp, batırlıq bilen aldırmayıp, perviş koşulunun itibaklaşı pemkarlışı tek ruhi qiyabıtını namayan kıldı. Komul Şehirlik 2. Xalq Doktorxanası Kesellik Arxivi Bölümünün sestrası Yuan Jiaojing mundaq dedi. Hem beden çınıxdırdıq, hem ərqazi dağılaş aparatları oturusudaki dostluğunu ilgir üstürüp, mol neticilerine yarıştıq.
1: Stansımız haberi. Komul Şehirinin ahalatlıq pidakarlarının muhabbetlik yürek sadası temsildiği şehir dekilması yakılış paliyeti 5. ayının 9. günü şehirlik kütüphanede ötküzüldü. Şehir boyca her kaysa davalaş aparatlarından gelgen sestrala vekilleri bir yer gecen bulup, esli maksidini şehir arkalık dikilması yakılıp, yürek sadası arkalık borcağı hürmet bildirdi. Faaliyet nek meydanında, şehir boyca her kaysa doktorxana asasi katlam davalaş aparatlarından gelgen 11 nefer sestrala vekili, tertip boyca sahneye çıkıp dikilması yakılıp, perviş hizmetini çöğürdüp, kesbi borçini çonkur izahledi. Şundakla aşkı bulgan katli iradesini bildirip, yeni devirdeki perviş hizmetçilerinin mesuliyetini namayan kıldı. Bu qatımqı şehir dikilması yakılış paliyeti de medeniyet paliyeti vasıtı kılınıp, perviş hizmetçilerini cismani ve ruhi cihetten aram alıdıgan, özünü namayan kılıdıgan sahne bilen təmilləb lıqanmay, köpçilikini dikilması yakılış ceryanı da kesbi təsiratını ifadiləb, kesb küçünü mücəssimləş imkaniyetigi iki kıldı. Bu qatımqı dikilması yakılış paliyetinin sərxil məzmulları, komal dikilması yakılışları programısı da arka-arkadan görsülüb, texim köp kişiləgə perviş hizmetçilerinin ağırıqı davatip hesiyatını hes kıldırdı. Faoliyat naq maydonida yana hurmat bildirish halqasi tasdiqlanib, naq maydondagi barliq xodimlar

0: birlikte bütün şehirdeki perviş hizmetçilerine bayramlık salam yolladı.
1: İstansımız haberi. 5. ayının 9. günü İvruğul rayonu yük avtomobili şoförleri, köşme parti yazarları, partiye ya çiksi parti yazarlarını şehir şimalarındaki eşya obrot baktısı bir ışık teşkilleb. Yük avtomobili şoförleri, köşme parti yazarlarının ziyaret kılış, hastalaş pahaliyetini kanat yaydırıp, partiye teşkilatının gamhorluğu ve illiklikini yük avtomobili şoförleri yetküzüp, yıldın iş kurulaşkallarının merkezgin diliş gücünü yeni mücessemledi. Yük avtomobili şoförü Shen Xingjun, İvruğul rayonu yük avtomobili şoförleri köşme parti yazarları partiya çiksiga bu yıl yeniden kirdi. İlgir u ailesi bilen Ürümçide turduğan bolup, bu yıl kesip ihtiyacı bilen qumulga kelip xizmet ketişdi. İvruğul rayonu yük avtomobili şoförleri köşme parti yazarları partiya çiksi onun ahvalini ilgilendin kin, onu birinci bulup başkuruş dairesige kirgizip, öyüge berip daimlik ziyaret kildi. Köşme parti mulazmet kılıç hızıntını yakiki yakışı işleş üçün İvruğul rayonundaki yük avtomobili şoförleri köşme parti yazarları partiye yaçıksı daimli kalda Kumul yukarı yan teknikilik kesitler bakçı rayonu. Eşya obrotu bakçı rayonu'a berip, bihetler transport teşvikati, siyasetlerini düşündürüş, ziyaret kılıp hansuraş kıtarlık tedbirlerini kullanıp, yük avtomobili şoförleri topunun tevallik duygusu, bakıt duygusunu devamlı küçültüp, partiyanın gibini anlaş, partiyek eşmenişte küçlük birikimi küçlü mücessemledi.
0: Yukarıda haberle anlattık. Bu katımki haberlerimizden bu hariri Rizvan Gülnemtol. Mesul muhariri Mehmet Can Ahmet. Nazaretçi Ebeydül Baset. Rana Ay Abdurrahman bilen Bilalcan Kağır anlattı.
2: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekimi ziç uyuşup, Jongochi zamanı ulaştırış musabısı da güzel Şincan'ı tekimi yakşı kurup çıkaylı.
3: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke türtki bolaylı.
4: Yuşurun apet, ut aptının filtisi, mesuliyet, bihaterliknin ul teşi. Ot apti yoşurun hevpine tügetip, hayatlık ve mal mülük bir hatalikige kalmıştır.

0: Rengdar Çeşmele.
1: Rengdar Çeşmele.
0: Emde anlaydığınınla edebiyat sanat tipindeki Rengdar Çeşmele programımızı.

من گنده رسم دکنی ایچه مخصوص آدم رسمی نی آیاتلانم و تکب کتکالانم رسمی نی سیزب ترکچیل قلیش که باشلگان ایدی استام مرحوم نی رسمی نی چوکم تکب کتکچنون اویگی بیرب سیزدگان انانن ساخلاب کگین ایدی مننچه او اوز اویگی بخصیزدگن باشلاب کنمسکن اویلگان بودش ممکن من اونن شاگرد باغلی بر یل باغاندا دستلب که قدمده سورت کسیلش دروب آدم سیزمی نی سیزالایدگان بولدم Adette, onu bala ikisi bile durmuş geçiretti, dedi o yol salmaklık bilen. Bu kendi sınırım öz beşim kirek, muhabbet üçün bizden olaksını üzgüle tas kalan. Ben onu yılda bir neç kadımını görettim. Üç yıl ilgiriye küzde kayınanamdan kesili iğrilişip, sekrat kiçekde bu kendi kızını körmemekçi boğan. Ama yerim bilen ikimiz onu, fakat ciyen kızımla öyle yalgız taptı. Onun deyişçe apsi yok apitipti, nege ketkeligini bilmeydikken. Onu top doğru 3 yıl izledik. Şahçın apamını muşu öyde saklayımen de biz bilen ketkili onu midi. Ben her gün ikili bunun halinden haber ilişki mecbur buldum. 3 yıldım geri yerim talaycaylağı verip izledi. Bara bara biz onun hayat ya ki emeskini bilenmey ümitsizini izleştin toktap kaldık. Şuna onu tükep ketken de boylap sizge bir parça resimsiz durup perişan gönlümüzge teselli tapmakçı bulduk. Dedi. Şundak. Ustam bu öyge resimsiz gelgen. Fakat öz hizmetini yakışık işini oylaydı. Artık işlağı köngül bilmeydi. O gözünü kızdan onun küçük kapısı büyütkem. Bana onun suretini tepip verinle birini talı olay, dedi. Çapsam verip suretine gelin, dedi ayol Şaoçin'a karıp. İki natonuş adamın adı da korkup gitken Şaoçin, beşini tüven silip yerge karıgın içe küçük kapısının gepini anlama kanı saldı. Ayol ilacısız, özü bu içki eğiz öyünü ne çıkıdım oylanıp çıkıp, kaynısınısının bir apacı suretini tapanmay, ilgeri suret çaplanan ızıba bir kuruk albomunu tepip geldi. İçindeki suretle kini, Şaoçin'in yaşları töküldü. Küçük apısından çırayı tutuldu. Ne mi giyiklaysız, ya ben sizin uğrup dilimsem? Ustam, ayolga boldu kılın digen mənide kolun

osmonga o'rildi. Kul to'zintisiga egishib yoki qorganda quyosh nur chechib turgan osmonda havo tutilishga boshlagandek ko'rinadi. Shunga uy ichi ko'yib borib ekan. Shovchingning kichik opsi uning inchki biligini qomillab chalvoqdi. Nima uchun suratlarni kuydiribdingiz? Shovching yig'lashga boshladi. Uyga qaytib kirdik. Kayfiyat bir oz jiddiylashdi. Chevar ayolma görüş bomuz tamak etmez degendek surat bomuza resimini sızgıl bombaydı. Salpiyip durgan Şavcan'ın kaysırağını gözleri de yaş tamçıları yaldıraydı. Çırayı tatargan ustam ayolga. Surat bomuza men resimsiz anmayman. Siz başka bir ustura kadın teklif kılın. Dedi. Onun sel öpküsü yokken. Kıyın meselegi yoluksula Allah kızadı bulup Şavcan'dan ağırınıp yolsuzluk bilen ayıplaydı. Ustam özünü tutuverip onunla kıyın sanısının söğretini Yani nereden tapkılı bulurduğalıkını oylap yakışını eğitti. Bu kadın ayağının könlüğe pallı diyorup, yergi birini tepti ve pişansıya pakkı doğurup. Kapılıktın peşim aynılıp kaptı. Söret bizden öydü çokunba, berip bir izle bakay, dedi. Biz Şavcan bilen onun küçük kapısının kaytıp gelişini sakıldık. Öy içindeki köyük borukı asla asla tarkap getti. Küçük kapısı yenir bombağaşka Şavcan bara bara calınıp ustam ikimizgi sep saldı. Ayağ Şavcan'ı 10 yaş dediğin idi. Belkem bozukluk yetişimi geldikten boz gerek, o karmakka emeli yeşilin küçük görünetti. Ben bu öyge kergendim beri, öntünsüz halda resim caduk selimgan halını yüdüp durattım. O bana sel, kızıksın hep kol bulanıdım. Yürüm, dedi. Ben çikilin hep ustamga kardım. O tamakisine tutaştırıp gözünü yumdi. Bu onun koşulganı idi. Şavcan'a ekşip yeni bir öyge kirdim. Öyle bir yalgız kişilik kar var. Qatlaqlıq yotqanın üstüdə bir paqal qorçaq duraddı. O işini yepep sırlı qaldı. Məndə yeni bir paçı söyrət ba, dedi. Əmsə dərhal çıxıram, dedim hayran qalıb. Bəməymən, dedi o qorçaqın beşini sılğaş. Əmsə berib ustamı dəymən cümə, dedim tit-tit bulub. Berib çıxın, o yalğan söz davatıdı o dəymən. Həh, əmsə onun demək, seni körüb baqay. Onun türülgən çırayı oğuşulab külümsirdi. Bu yerde, dedi yürgeni körüstüm. Ben lastı bulup çıkıp geçiş temşeldim. Sile nimkıklı geldin la? Dep soru diye o mendin. Bizne apınızdan resmini sızışkan küçük apınız teklif kıldı. Onun resmi tamlı esip koyulsa, her gün onu körüp duralay siz emez mi? Ustam apınızdan resmini kudu hayat adamdek belki okuştup sizdu. Dedim ben onun güçlendirip. Apam ölüp gitmedi. O ağzını pürüştürüp narazılık bilen alaydı bana. Kızcağ, abısının ölüp gitgeldiği gidek paketini itirip kılıçını kalmaydı ki endep oyladım. Bunu onundan köye gidip olmaydı. Onun oranında kim bozuma bu riyallıkını kabul kılanmaydı. Ondan da abınız ne ketti? Dadam ne istep ketti? Dedi kız kolaydaki bakal korcağını oynağaş. Emse dadınız ne ketti? Abam, dadınız ketken cayını başkalar bilip kasıp olmaydı o diyen. O sözləb muşi gəbni dəvidib, toyuqsız hoşarlıq bilən közümü gedik gəldi. Başqılağı deyməm cümə? Dadınızdan nəkət gəlikini mən bilməsəm, nəminə deymən? O yərgi çüşüb gətkən bir dal inçki paxanını avaylab edib, tüvlü vətib, qorçaqı qaydı sancımaq bulub, sancıyanmədi. Qini, bana verin, mən sınıb baqay. Dəb paxanı qorçaqı sancıb, onunla bədim. İşinin içilğən avazi, Onun aldıdaki üstelde bir parça kağızge tamakı külü toşup getken idi. Kolladaki tamakı köyüp yerimlaşkan, iptek sozulgan uzun ak ez boşluktu sozulup durattı. Ayağı sargıyıp getken bir parça söğretme ustam bu sondi. Karan, bu bulamdu, fakat muşu bir parça nalı taptım. O bütün ailedeki altı kişi belli düşken bir parça söğretme elip gelgen bulup, aldıdaki orundukta bir cüp erkotun olduratdı. Kaynıda iki oğul, iki kız, tört balı durattı. O ikinci rətnin on tərəfindəki qızını görürsüdüb. Mənə bu Şavcan'ın anısı, dedi. Ustam tamakini üçürüb sürət kitkilib qardı. Qodı sürətdiki adəmini inçkilik bilən pərq etib otqandək xeyliqi çıq yapqınmadı. Kəp qısınız ki, bulam dikən. Ayal titib boğan halda söylədi. Bu sürət qaçan tatılgan. Təxminən 13 il ilgir qodaymən. Şunundan kiyen uzaq ötməkli o öydən çıxıb getkən. Ustam yapqınmadı. Bulam diken. Yeni sordu ayol. Ustam söyledi yeni bir kıtım sinçilap karam. Meyli, muşu bozun. Dedi temkillik bilen. Ustamın hükümü emişe doğru çıkıyı vermekti.
Мән көйген елкі етті соңлық көні сөрәді, вақытның ұзырышы білән

0: ustam üçün ən sərişim idi. O yanın qotuldaşları ustamqı qaşılı bulatdı. O bir çətdə oturab, uzaqdan buyan cahil qiyin sınsıq bolğan narazlıq içigi batmay qalandak, toxtumay söküb yerətdi. Qaran, cahan mışındaq ənsiz dursa, qız bala digən tüzük bir ərkişinin peşigi çın əsilib, öyünü tutup oradan kün ötküzməmdə dəymən. Kün boyu sırtlağı çepib yürüb, natunuş xəqləbdən badi gəldi qılıp yürgünə nemisi? O tapqan hilqi ərinin yaxşı yamallıqını, nemiş qıldıqalıqını kim bilidu? Bizdim arlaşdurmay özüyle toy qılıb aldı. Yerini bir qıtımı körüp baxmıdıqdan, ha? Nədimi mundaq iş bolsun? Ustamdan qapıq törüldü. Ahırda onu mu tapanmıdıq? Ayal, toxtumay qotuldaydı. 3 yıldan beri nə ketkəlikini bilməyimiz. Kiyin, kucaqda bir balı bilən payda bub qaldı. O dəl şov çın şov. Onun den, yerin nəgi ketdi, nemiş qılıb atıdı. Nemişka anı balı işkinla bilən karı bulmaydı, dəb sorduq. Qeyni sınlım bək cahil, fəqat iğiz aşmıdı dağa. Yanılı menin erim izdəb sorab, öy tepib, anı balı işkisini muşi yargı orılaşdırdı. Ustamın qolatki qalamdan siz iş sörüdü, barğan seri asılab getdi. Mən ayalına sərt qaçıqıb. Qaran, ustamın rəsim sızganda tiniş muhit qumuqdaş. Onunla gəp qılışqa, diqtini çeşiqi bulmaydı. Oladı, ağzımını yumay. Rəsim siz işini körüşkü muxuşlar əməz mən. O adamını bizar qılıp, işin namı dolu iken. Öyde kerindaş kalemden kağızda şertildiğen avazı. Öyde kerindaş kalemden kağızda şertildiğen avazını anlıqılı bulatdı. Ustamdan asla sızgan resimleri Şaucan'ın dikkatini tatanmadı. O ustamdan resim sızganıgı birden karap yıkayıp, kuşak mıdı boğay, yanımını tartıp, sırt kışkışkı işaret kıldı. Onun gayesi az daha oyluğa çıktım. Oyladı ki bir tüpçilan derekinin sayısı bizge düşüp durattı.
1: O kağızki sızılgan adam ölüp ketken bulam da?
0: Hayranlık bilen onunla kardım. Onun yuğan gözleri yüzünü tekimi yadan bu körsetti. Natayen, ustağım terek adamın resimini mi sızdı? Ulanın içi de yaşlı mı, küçük balılar mı ba? Yeni bezler müşkünün resmini sızıp erişkin teklif kılan. O resimini pek yakışsızdı. Başqalar rəsimdəki adam, raz adamdan mı çıraylıqken deyip tərifləşidi o dexi. Bıraq biz ölüp getkin apınızdan rəsimini siz bəkli gəldiq. Dedim onunla çöndürüp.
1: Neymiş ki ölüp getkin adamdan rəsimini qayğaz ki sızdı?
0: O toxtumay gəp sonra etdi. Bunu mən mi bilməyim mən? Dedim beşimini qaçlap durup. Şıxılıp, bəzlə öyə esi qoyuşunu xalaydıkən. Rəsimsiz duruş üçün bizini izləp gəlsəz sizi birimiz şu.
1: Siz sizi bakanma?
0: Yok dedi. Dedim beşimle çaykap. Anca okşam ustam yine 2 yıl sızsan. Ondan resmi yosun da başkalar resim sizi bir hələysen deydi o.
1: Bana mı bir parça sizi bir hələm siz?
0: Bunu da ustam koşulsula. Dedim çikinlip durup.
1: Muşunu mu kılanmam siz?
0: Dedi o ağzını pürüştürüp. Paranlı işler yanı da onun 10 yıllık azabını gitme geldikini yaz kaldım. Belkem 3 yıllık kütüş ve ümit bir balını çağırıştıp bir kutlaştırıp koyuşu mümkün. Karanlı çüşkende ustam resimden kopyasını sızıp boğdu. Üstelgi yayılgan ak kağızda çırak nuru da bir güzel çırayı közge taşınıp durattı. Göz, burun, iğiz, kulak, katarlak, azala öz cahine tepip boğan. Gerçi cık vakit ketken bozma, lekin bu yakşı başının işiydi. Şavcan resim orginalığı bir kaza karap durgandan kiyen beşini çaykal.
1: Bu minin apam emez,
0: dedi. Hey, aldırma, dedim ben. Bu deslepki nuska, ədim möcizgi şahit bulisiz. Biz hoşlaşıp aittik. Karanguluk, üstel üstedeki umumi görünüşü çıkarılgan sidamsızmı kağızını asla asla koynuğa aldı. Bu karangu öyde yeni bir cüp nurluk göz mü bağıydı. Mən vədi kıgan möcize dəl vaxtıdır o yapkı çıkmadı. İkinci günü rəsimsiz şeryanı yeni de tönü gün gidek cabalık tavamlaştı. Bu resimden muhim halkısıydı. Ustam kolunu yuyup olup, minin hemi tayarlığını pütküzüşümünü kütüp, gözünü yumup oldurdu. Onun çırayı karmak temkin görünetti. Meyin şamal çaşlarını yelp etti. Kömür kırı çaşlarını yelp etti. Kömür kırı kapkarı kırındıla göründü. Şavcayın külgü okşaş kar kurumlağı intayın kızıkıp, kolunu uzartıp, kutudaki kömür kırındılarını tutup bakmakçı buluverdi. Ben onun beğişiden kapla tutup dosu aldım. Onundan kiyen, moy kalemini çoğun, otura, küçük numarla boyunca 10 kol terepki koydum. Allah'ı da tayarlanan bu moy kalemlerinin hemisi, şilimgi 20 saat çilinip, Әр бір тал мойға шелім толық сіңгенден кейін, шамал өтішіп тұрдыған құрық жайда аста-аста құртылды.

Kızın karısı yapılıp Adem'le ayığımı besikti. Arla bire vezip kongrakını cırınlatkın içe uşkandek ötüp getirdi. Bu çağda o çocuk bir neçin minut demini elbilip yeni yolunu davamlaştırdı. Onun halsız ki tuvatkalıkını görüp çıdap duramadım. Ustam, bu musa vazgeçeydi? Yok. O şundak keskin cevap vergeçke zimemdeki yükünün ağırlığını his kaldım. Ben içige tekiye sizi bitmeyen resim sildiğinden çok resim kuskuşunu yudvagan idim. O nepsiydim sizme kağızda tekiye bitmeyen adam patrette boğaşka kuda heykel badak belki ağırlap ketken idi. Ben sizle boğan burun ağızdan ağırlığını his kılgan dek boldum. Ustamdan kalbetki resimle bitküzüşkü boğan işençini emelge aşırışta kayıtsız vatkan resim yokup kesip olmaydı. Şuna resim kuskuşunu yudvaldım. Her günü öyge kaydırdığın çağda tütmügen resimini ihtiyat bilen resim kuskuşu kısalattım. Her kıttım şaucin temkidik bilen ilki yerimi tükken resiminin köz aldıdığın gayip buluşuğa karıp durattı. Nemiş ki onu elip gitsiz. Keşti karıp durumen, herkes yutturup koymayım ben. Onunla işenmeydi kalıkımızdı. Resimini yeniden kaldırıp koyuştun en sıraydı kalıkımızdı eğitammedim. Ustağım kaydıp verip keşti yanına

dedim onu bezlep. Şovçin tumşkını uçlap bana işenmegende korup durattı. Şu kadar ihtiyaçallık ve muşakat içi diyeni 5 gün öttü. Vakit, kudu kerindaş kalemde sızılgan sızıkla bilen oralgan kötekçiyle içi gizinip ketkendek idi. Şovçin'in anısının yaş vaktidiki resmi püteydap kaldı. İnçki çoşla tüzep sızıldı. En ahırda gözümü sızılıp oldu. Şu esnada karangı müçtü. Ustağın futkollarını sozup orunduqda halsız oldurup kaldı. Onun çırayı tatırıp, yanları terdi nemlenip, çoşları pişansıgı sangılıp durattı. Ben astağını onun mürsüge muşlap koydum. Ustağım gözünü yumup bir ikizmi kapkamadı. Şovçin bilen küçük abisi üstlerinin yanında kadar turgun içe ilgi resimden gözünü üzenmey bizini iyisinden çıkarıp koydu. Resim olanı özge celip kılıvağın bulup füteyle de kalan resimge öntinsiz karap durattı. Şovçin birden karap durup getip tuyuksuz üstelge beşini koyup ünselip yığlap getti. Ben onun göz yaşlarının resimini hılgılı yetişiden korkup derhal resimini onun beşiden yarıkarak sürüp koydum. Şevçin'in küçük abisi 3 yıldan köpürek vakitten bu yan kızdan azaldın yığılıp bakmağalıkını. O malum bir tan seherde oyğangan çağda abisinin çokum yanıgı kaydıp geledigalıkı işindigalıkını aytkan. Hazır o abisinin bu hıl usolda aldıdı payda boğalık. Hazır o abisinin bu hıl usolda aldıdı payda boğalık. Mengü yetip gelmeydigalıkını ez kılgan buluşu mümkün. Onun ümitsizliği ve azabı vakitini keç koynığı ittirip etti. Üllük hem katık yığa avazı, hudu kınık renkli kömür kırındıları okşaş, çırak yandırılmadan öyünü kapkaranğı kılıp etken idi. Hiç kim Şovçin'ni tosmadı, bir ikiz mi yapkamadı. Tün perdisi hem neresini ilkige ağanğa kadar Şovçin yığıdan toxtamadı. Yığa avazı asla pesiyip, ise deşke aylanğanda ustam orından turap onu bağırıgı besip, hudu bu vaxtını kuklaşkı bezdigendek dümbesige pepillap koydu. Ustamın tesellisi bilen o yığıdan toxtap cimip kaldı. Etraf asta asta karanğılık koynağı girdi. Ben burun kıdakla resim kıskışını yüdüp dükkanı kaydıp onu pokeye koyup koydum. Bu bir neç günden bu yan dükkanda resimge karab öyge kaydmağın idim. Pokey tereptiki tamga bir neç bacı resim çaplangan bulup onanın içi de gözleri nurluk, çinleri sedeptek, çıraydın kürki yığıp durgan 7-8 yaşlı bir kızdan resimi bağıydı. Ustam işkirki öyde, ben pokeyinin yanında uklaydım. Uklaştım burun resim kıskışıka en ahır kıkıdım karab koyup gözümünü yumdum. Keçe kudu köçü vatkan kömür kırındıları da kötü vatattı. Keçede kömür kırındılarının şırıklığın avazını anlığan dek buldum. Kırındılar bir dal bir daldan birbirine yepşip, kengiyip, emzişlişip, karı küşke aylandı da asla asla hemini yutup getti. Kançılık uflığınımını bilmeymen. Karangu keçede tırıklığın avaz anlınıp, tuyuksuzda uygunup gettim. Onu dın tutup, zensiyelip dınşedim. O avaz kudu kıl üzgendek nahaytı sus anlattı. Karvattan düşüp putumun uçuda desep, pokey terepki geldim. Pokey üstedeki resim kısışı yok idi. Şu haman bütün bedenimden soğuk ter çıkıp gitti. Temiz kılap yerip, işkirki öğünün aldığı kere pes avazda. Ustam, ustam, dep çakırdım. İnkas yok. Belki ustam bek yerip gitken boz gerek. Ben amansız onu avar kılıçtan vazgeçip, avaz çıkan terepini boylapmandım. Avaz öğünün sırtıdan kilovatkan da kılattı. Dükkanın işki boş yiyip hılık durattı. İşini asla ihtirip sırtkı çıkıp edem, özümle hudde çonkur hangi çüşüp gitken de kez kıldım. On gol dongol düzgünüp desep kedi vardı men. Tellerim şürgünüp, kendimdeki resim dükkini menden yıraklap ketkendek bilindi. Karangu keçedeki sos aynurda bir adam turganda kılattı. Jürgümde toktutuş üçün yotamda çimdip koydum. O adamda çöçütü ve dişten korkup cayımda toktup aldım. Ve demimde çıkarmay, karangu bir yegi mökünüp adımdaki adamda köz ettim. Keç hudde sansızlığan karı katekçilerden terkip tapkandek, her bir katekçige birden alvastı yoşurumgandek idi. Korkunumdan tügülüp derhal kendimge kaydıp gitmekçi buldum. Aldımdaki Adem'den ahir şeyip geldi. O ot tutaştırıp bir nez köydür vatkanda kılattı. O ne çıkıdım hepilişip aran ot tutaştıralıydı. Şu haman burnumga köygen bir bırak vuruldu. Ot bargan seri küçüyüp yorukluğunun dairesi mükemaydı. Gözlerim ot yalkunuğa ekşip yukarı örüldü. Yerde oturup kaldım. Oyunca kanda kaydıp gelgelikimde bilmeymen. Gözümünü yumup yatsam, mangan yenik ayak tevişi alınıp, işki yapılıp kuluplandı. Teviş yenimden ötüp, poke yeni daha sel toktap, işkirki öyge kirip getti. Andın hemi yak, cimcitlik çömdi. Uykum kaçtı. Yaşlarım köz yeklerimden asla asla sırgıp çöp, tan sehergi yetten kurup toktadı. Resimnin işi, muş yerde ahırlaştı. Ustam Şovçin'in anısının resimini sizişten üzül kesil vazgeçti. İşkimiz resimnin işini kaydı tılgı anmadık. 1 yıldan kinki malum bir günü ben dükkanda ustamını sakladım.
Bir gün, iki gün ötdi. Bir ay, iki ay mı ötdi? O kelmedi. Ustam Yangbaofeng yokap gitti. Ben tenbemey bütün şehrini oynayıp çıktım. Onun karısımı görünmedi. Hiç kim bana neymiş yüz belgeliğini eğitip vermedi. Dadamı yalvurup, dükkanı ötkizip, ustam öğütüp bulanmadan hünerini devamlaştırıp, bara bara şehirdeki kömür kırındıları bilen resimsizliğen dağlık ressamga aylandım. Kudu Şevcan abisinin sıklığını kokşaş. Resimsizliğe, ustamdan kaydıp gelişini kütüşünü niyet kıldım. Şimdi ben küllerinin beri de utkuyuksuz aldığımda payda bulup, çokum benim kömür kırındıları bilen sızgan resimimden bakırlındı. Onunla ben resimsizliği devamında halkıgan türlük teknikilik kıyın meselelerini, sizip çıkan untulgısız, potretlani, ağzı ağzımı tekmeyi sözlep yermen. Yeni bir yıl ötüp, yıraktaki miltek, zemberekinin avazları ahir şehir sırtığı yitip geldi. 1951 yılının malum bir günü resim dükkanına görünüşte baş bir kız girip geldi. O başta tamdaki resimge sinçilap kargandan kiyen bana dedi. Sizde bir parça potret sızıp yerişki teklif kolay diyen. Bunu da suretini verin, dedim onunla. Bu natonuş kız bana tonuş tekme kılattı. Suret bu, lakin ben demez, dedi o beşini çaykap. Suret bu mısız sızamayım ben, deyip çöndürdüm onunla karab. Çokum siz alaysız, dedi o katiyelik bilen. Fakat sizli siz alaysız. Nemişka, ben hayrallık bilen onunla kardım. Çünkü siz sızıp bakkan, dedi ini kılıp. Onun beni rıgbetlendir vatkan gemkin közüge karab, tekimi şübe ilendim. Ben şey için. O ne, nedi köygeli kim inik boğdu. Aslımla kelkündek yamırap geldi. Neçi yıl ilgirki uçuruşuş, gerçi kıskı bozumu, lekin mende mengü umtulgısız aslımla kaldırgan. Şaucinli köygeli kim üçün mü, ya ki aynı vakitte resimsizgan çağdaki ustamla oylağanlıkımdın mı, bilmedim. Kalbim gibi bir illik ikim tardı. Aldırıp yinep Şaucinli oturuşu teklif kılıp, onunla çay demledim. Abınızda tabu aldınız mı? Dep sordum ihtiyat bilen. Kenden azat boğandan kiyen, izcil apamını izledim. Dedi o oturgandan kiyen, özünün kaygılık keyfiyatını testi bezverip. Onun beni taşlap koymaydı kalıkıga, öyüge kaytışıga tuzkalık kılıdgan çokun bire sebepnin bağlıkıga işin ettim. Kudu tağam aynı yılı onu izdigenge okşaş, nurgun çapalarını kezdim. Eşkandak uçurgi iyirşemgen boz ezdim. Eşkandak uçurgi iyirşemgen boz ilenmedim, şükürleşmedim. Ta ki bultur küzgeçi izleyişini toktatmedim. Bir günü tağam tuyuksuz mektepki gidip, beni sınıpçın çakırıp çıktı. O kartlar güçümüle basırıp gitken, çırayımı başkıcı idi. O bana neymiş boğalıkını mı demey, beni vezipinin kendine oturguzup uşkandak aydıp mağdı. Kulukumdan tüvedin bir şamal, vişildap ötüp durattı. Biz, Çinci Luyu, İnkılabi Kurbala Kavir Salgı'nın altıda toktuduk. Tağam vezipinin kulüplaşka mı ölgürmey, beni söyrep digendek içeke karap yügördü. İnkılabi Kurbala Kavir Salgı emdili bitken bulup, Nurgun Orla kişilerine bu yerini ziyaret kılışkı teşkil avatkan idi. Bugün tağımın idarisi gibi nöbet giyken, ben yol boyu sentörülüp tez yürüp tağım bilen inkılabi kurballığa hatır sarıya gekirdim. Biz bir parça kuva opçi suretinden aldık geldik. Tağımın dirildep titrevatkalıkını his kılıp durattım. Sureti yaş işki er, işki terepte, yaş işki ayıl otturdu. Töt adam külümsürep durattı. Ben hangtan kaldım. Kargan seri ulanın içindeki yaş bir ayağının çırayı bargan seri uğraş yerleşip apamı şunçilik okşap gitti. O benim apam idi. Etrafımdaki adamlarımı unutup, yerde zonzuyup oturupla hüngrep yığladım. Kiyin bir natunuş ayal yanımı gelip, menden nemişki yığılığını soğurdu. Ben suretini körüstüp durup, o menin apamış gelgini dedim. Natunuş ayal beni bağırıgı besip ünselip yığladı. Yığlap, yığlap toktuduk. O ayalın yığlap durup eğitişçe, özü suretki yeni bir ayalken. Ula burun sebdaş bulup, bu ayrılgan çağdı küşken hatır suretken. O ayal özünü Huang Hamma deyip çağırsınız buludu dedi.

0: onun kimlikini bilemsiz. Ben dişimi çaykıdım. O dadınız, dedi Huang Hanma. Yaş bilen hırayleşken gözlerimde yılgın atılmış erge kardım. Onun obrazı söyledi ki apamın gidek inik emez. Eksice guva idi. Ben onunla apamın dadamını istep gitkenlikini eğittim. O beni yeni bir katın bağırık bastı. Onun muzdek göz yaşları yüzümge tamçiledi.
1: Şavcının göz yanaklarından sırgıp çuvatkan yaşlığa öntünsüz karab kandak teselli bir işini bilenmeyi kaldım. Bu hem hoş haber hem kişinin könlünü yerin kıladığan işiydi. Şavcının hazretli çırayda yani iptiharlık çilvinlenip durattı.
0: Siz ne apamdan söylediğiniz siz bir işki teklif kılemen?
1: Dedi o. Ben onun bilen bile Cinci Luyu İnkılabi Kurbanlar kabristanlığına gelip Hatır Sarayı'da o söyletini gördüm. Şavcının söyletini görüntüsüp durup
0: Karan, ağa apam bilen dadam
1: dedi. Gözüm onun parmakları görsepken terepki vardı. Şavcının koyuk uzun çayışlık tadısı Karıştırlı Kayser görünetti. Söylet pek inik bulması mı? Lekin bu töteylenden huşal külkisi Şavcının obdalı tesirlendirgen idi. O yaşuk gözleri de Söyretki karab külümsürüp durattı. Söyretki kaydeden nezer saldım.

inkılabi kurbanının kabri sağlık geldi. Bu sizin ustazınız kabirge onun başkayı mı gömülgen? Huang Hamı'nın eğitişçe ustam ilgiri Yangbofan degen isimde şehirde bir neçe yıl hizmet kılgandın kiyen Nengende resim dükünü ecep mehsus başkalağı resim sizip bəgən. Ustamın hakiki ismi Songshen'de işgeligini əmdi bildim. Göz yaşlarım taramlap aktı.

0: günü biz için unutulursuz gün oldu. Şu günü biz baş götürdük. Beş yıldızlı kızıl bayrak köktü lepildi. Şu günü yeni devir hemimiz bu fıçkını kenara açtı. Şu gündün itibaren bizden gülençkimiz vücudu gelgeçke biz teşvişlenmeydiğen bulduk.
1: Çok iyi bir son. Bu din bir son.

0: ekipelikini könümüz gibi yüksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
1: Medeni katlaş, siz bizgi hemra.
2: Yolda Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga zich uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerini umumyüzlük algı sılcı taylı. Jonghua milleti bir aile kişilerden bulup, Jongo arzusunu bir niyette ortak işkaşır aylı.
3: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ixtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke türtki bolaylı.
1: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık terilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
4: Beycan vakti saat 24. Hürmetlik radyo

Kişilik hayattaki en çok hoşallık özünüz kılmakçı bulgan işini kılıçtın başka nersemez. Sizden bugünkü tırışçallıkınız, tünögünki azaplarınız, etki en çok hareketlendirgüç küçüğünüzünü barlık geltirişi mümkün. Şuna hoşal yaşaşka tırışın, selametlikinizini asırın. Her günü az azdın tırışın. Ahırda yakşı netice hamın sizini kütü aladı. Hürmetli iki radyo anlıkçı dostlar, yakışımsızlar. Bugünkü Seher Köyleri programımızın yaktırıp anlaşanlarını kızgın karşılığımız. Ben riyasetçi dostlar, Batıgül Salih. Radyo anlıkçı dostlar, bugün 2026'nın 5. ayının 13. günü çarşın ve. Radyo anlıkçı dostlar, aval stansımızın bugünkü programlarının anlatış vakitlerini tanıştıramız.

0: ne cesaret bilen tutup çıkaydı.
1: Bekaterlik yanını puhtu turguzup, bekater işlap çıkırış hatırının aldığını elip, bekater işlap çıkırış kağıpını tüketeydik. Bekaterlik yolunu ilgilenmeydik, tosup koymaydık. Ciddi akvalda tarikatlaş işbirlerini ve maharetini ilgilenip, bekater işlap çıkırış müdafiyası ipini müstahkemleydik. Hemeyden bekaterlik'e ahmiyet verip, ciddi akvalgı takabül turuşunu bilip, ayıplık yolunu ravallaştırıydık.
2: Tez yollanmanızı ışıkımızdan aldım koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi imza koyup elveriyorum. Alimen.
3: Kaşlayman.
2: Alimen.
3: Kaşlayman. Alimen.
2: Kaşlayman.
3: Alimen.
2: Kaşlayman. Oy. Ehliyet tağda dövülünüp getirdik o. Bunun hemisini ben taşırdım mı?
4: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap. 10 milyard yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını payda kılıyordu. Sınınca... Ulan neki kedi dağın? Kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile muhit asraşkı mı köprek kim ol bilip koyun.
5: Kanunculuk ruhini evcaldırıp, kanun tüzüm karışını turguzup, kanun boyunca iş becerişte çıngı.

0: Kebaplık, mukımlık, ahmet. Gölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyişten naçar hahişini tüketeyli.
1: İki dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik sabahlarını es...
2: Öyde yalgız kalganda işini takap oldurunla, natunuş kişilerle işenmenla.
1: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp gidiş kavupu bak.
2: Torgu bihater çıkıp, şahsi tınlarını yakşı saklanla.
1: Balıların bihaterligini kovdap, hemmi yerde ulağı gemkorluk kılaylı. Afet kavupunu başkuruş ve afetini her taraftan yeni kiltiş karşını tuturguzup, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş imi ve özünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş halık müdafiye sipini müstehkemleyli.
2: Emmeylen bir hatarlık ehmiyet verip, emmeylen ciddi işlerle takabül turanlayıdığan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeleniş, hatardın sağlayıp,

Hürmetlik radyom dinleyicileri. Naqşı musiqiga taşna bolup turuwatqan qalbanlarga yana eng sarxil mazmunlarni tayyorlab mikrofon aldığa hazır buldum. Kuylar jamgahi programımızni yaqtırıp anglaşınlarını qızğın qarşı alamız. Men riyasatçı dostunla Razia Tömörüm.